her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1:45.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: El-Hafiz Celle Celalü Celle Celalü, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi. Onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Sen

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El Basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen El Basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: İnsanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullah.

El Celil Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi sizin ve bütün inananların üzerine olsun. Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde Rabbim nasip ederse inşallah öfke konusunu işleyeceğiz. Öfkelenmek. Evet, ne yazık ki insan fıtratını en çabuk kapsayan, en çabuk içerisine alan, en çabuk bunun tepkisini gösteren öfkelenmek, öyle değil mi? Şöyle değerlendirilebilir. Bize bahşedilen bir hayat var. Bu hayatı değerli dostlar, yaratılış gayesine uygun bir şekilde yaşamamız gerekir, öyle değil mi? Yaşadıklarımız imanımıza şahit olursa hayatımız değer kazanıyor. Değerli dostlar, bugünkü insanı huzurlu ve tatlı bir hayat yaşamak istemekte günümüzün insanı. Tabii ki bu insanlar yaratılıştan böyle her zaman için bunu istemişlerdir. Fakat her zamanki zaman diliminin kendine özgü bir yaşam tarzı vardır. O günün araçları, o günün gereçleri, o günün imkanları ve o günün ortamlarıyla alakalıdır. Tabii ama unutulan bir şey var değerli dostlar. Bir gerçek var ki günümüzde huzurlu ve tatlı yaşamayı sağlayacak araçları elde edebilmek için birçok değerler feda ediliyor. Bilinmelidir ki insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumlarını değiştirmez. Ve Allah bir topluluğa bahşettiği nimeti, esenliği toplum kendini değiştirmedikçe asla değiştirmez. Değerli dostlar, bireylerin iradesi ve zihniyeti değişmedikçe belki sosyal değişim gerçekleşir. Yaşam kalitesi standartları değişebilir ama bu istenilen istikamette doğru olmaz ise, Allah-u Teala'nın razı olmadığı ameller işlenir ise, işte orada insanlar gayelerinin dışına çıkarlar. Ve gayelerinin dışına çıkan insanlar da ve muhakkak ki ezmek, üzmek, öfkelenmek, nefis ve istek ve arzuları noktasında elde edebilmek istedikleri şeylere doğru, önlerine kapattıkları sadece bir perdeyle sadece ona ulaşabilmek için kırıcı, üzücü davranabilirler. Tabii ki insanın fıtratı buna müsaittir. Bir amaç için yaratılan bizler değerli dostlar, mutlaka yaratılış amacımıza uygun olabilecek bir değişime mecburuz. Dinin emrine uymalı, bunun günah olduğunu, günah olan şeyleri bilmeli ve günah olan şeylerin içerisinde mümkün olduğu kadar Allah'ın razı olacağı amellere doğru yönelip birçok şeyleri ayıklamaktayız. Ayıklamakla da mükellefiz. Bizi birazcık da hayat tarzı da bunu etkiliyor. Öfkeli ve sinirli olmamıza. İçinde bulunduğumuz kısaslar da etkiliyor. Ve bununla beraber de ortamımız da etkiliyor. Tabii ki İslam dini insanları uysal ve sabırlı olmaya temkin eder. Sinirli, hiçbir zaman sinir ve öfke ile bir yere varılmayacağını bilmeli insanlar. Dinin emirlerine uyulmalı ve bununla öfkeli olmanın da dinin razı olmadığı şeylerden olduğunu insanlar bilmeli değerli dostlar. Çünkü insan bile bile kızıp öfkelenmez. Kızsa da sinir hakim olabilir çoğu zaman. Bu birazcık da fıtratla da alakalı bir şeydir. Ama dinimiz biliyorsunuz kızmamayı ve sinire hakim olmayı emrediyor. Her insan kızabilir ama kızınca dinin dışına çıkacak derecedeki şeylerden de kaçınmalı. Zararlı işler yapmamalı. Öyle insanlar vardır ki bazen Allah muhafaza çok aşırı derecede kızdığı zaman, sinirlendiği zaman dine, Allah'a, peygambere, kitaba küfrediyor. Ve o anda imanı gidiyor ve kafir oluyor. Ve tövbe istiğfar edip de nasuh bir şekilde kelime-i şehadet getirmezse, tövbe istiğfar etmezse kafir olarak da öyle ölür de gider, Allah muhafaza. Çünkü bir dine, bir Allah'a, kitaba, haşa, bunun dini değerlere ve yaratılış gayesine insan küfreder mi? İnanın kızınca yapabiliyorlar. Değerli dostlar, insanların başlarına zaten ne gelirse inanın bu dilleri yüzünden geliyor. Onun için Allah-u Teala işte dili iki tane kafes arkasında kapatmış. Biri diş, ikincisi dudaklar. İkisinin arkasında. Birini açtın, ikincisini açtıktan sonra zaten
Peygamberin hani buyurduğu gibi, birçok programlarda söylediğim gibi, dil kafeste aslan gibidir. Açıldığı zaman sahibini parçalar diyorlar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte aynen o şekilde açıldığı zaman sahibini çoğu zaman parçalıyor değerli dostlar. İnsanlar buna çok dikkat etmeli. Gönül dostları değerli dostlar, öfkeyi şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki öfkenin sebebi nefsin elem duyduğu kimseden intikam almayı kastetmesidir. Bu istek nefiste belirince bedene de geçer ve gazap huyuna ait bir hararet galeyana gelir. Bu dalgalanmadan buhar ve karartıcı bir duman yükselir ve dimağı ve cereyan etmekte olan damarları bir perde kaplar. Bunun doğurduğu karanlıktan aklın nuru kapanır, parıldayışı ve sıhhatli bir şekilde işleyişi durdurur. Akıl aynası kirlenir, kuvvet-i nazariyenin doğuracağı fiiller zayıflar ve hekimler insanın bu halini şuna benzetirler. Karanlık ve uzun bir mağara, büyük bir ateş ve dumanla dopdolu. Bu haldeki ateşin alevlerini söndürmek gayet zordur ve ifrat derecede gazaplanmış bir insan öğütle, tatlı sözle, nasihatle durdurmaya çalışmak, mağaradaki ateşe bir yerden biraz su alıp söndürmeye çalışmak gibidir ki azıcık su diye ifade ediyorlar. Azıcık su yükselen ateşin alevlerini belki biraz daha yükseltir. Değerli dostlar, tabii ki bu görünen veya görünmeyen yüzü. İnsanların tabii ki gönül dostlarının tarifi tabii bu şekilde. Mana aleminde gördükleri şeyle ifade ediyorlar. Değerli dostlar, ne yazık ki insanların hayatlarında geçirdikleri en önemli şeylerden bir tanesi, hayatlarında bulunan en önemli şeylerden bir tanesi çabuk öfkelenmek. Çocuğundan, büyüğünden, yaşlısından, ihtiyarından, gencinden, hepsinin içerisinde var. Bugün artık bu öfkelenme öyle bir hale gelmiş ki ufacık bir çocuktan bile bir şey istediğinde bazen öyle bir yırtınıyor, öyle bir bağırıyor, öyle bir inatlar gösteriyor ki aman Allah'ım diyorsun. Bu öfkeyi sen nereden aldın daha bacak kadar boyunla? Daha küçücüksün, dur bakayım ya, 2 yaşında 3 yaşına efendim onu istedim diye ağzı çıktı kadar bağırmalar, ortadan aşağı bir şeyler atmalar, haykırmalar, yırtınmalar, cart bağırmalar, her şey yani bunlarda ne konuşabilirse. Çocuğundan büyüğüne, büyüklere söylüyorsun, gençler de aynı şekilde en ufacık bir şeye parlıyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, annelerini ve babalarını, yakın arkadaşlarını üzebiliyorlar. Aynı anda oturdukları iş ortamına bakıyorsunuz ki 5 dakika önce işte efendim çok güzel bir diyaloğun içerisindesin birbirine ve çok güzel bir sohbetler ediyorsun. İşte efendim bir bakıyorsun ki 5 dakika sonra aman Allah'ım bir öfke, bir şeye bir kızılmış. Neymiş, onu almışım buraya getirmişim veya şunu getirmişim, bunu vermişim, şunu şöyle demişim, bunu böyle demişim. Aman Allah'ım bir anda bağırmalar, çağırmalar. Yollarda gidiyorsun ama araba kullanıyorsun. Araba kullanırken bir bakıyorsun ki daha böyle yeşil sönmüş, sarı yandı. Arkasından daha işte efendim kırmızı yanacak. İşte efendim veyahut da şu anda kırmızı da daha sarıya geçti. Yeşil yanacak yani, hadi arabalar geçebilirsin ifadesiyle. Daha sarıdayken arkadan kornalar dat dat dat dat dat. Hadi seni önüne baksana, uyuyor musun? Baksana daha. Ya dur bismillah, daha yeşil, daha sarı, daha yeni yaktı gözünü. Daha hemen ben nereden daha hemen 2 dakikada örnek veriyorum. Yani sabırsızlık her tarafta. İşte efendim bakıyorsun mesela bunları şeyde de çok görüyoruz. Mesela diyelim minibüs şoförleri kardeşlerimizde. Hepsi için demiyorum ama bazılarında biz bunun çoğunu görüyoruz. İnanın öyle bir hale gelmişler ki tabii adamlar ekmeklerinin dertleri. Ona amenna bir şey demiyorum. Ama yapılan hasretin güzel olmadığı ifadesiyle biraz önce oturmuş durakta arkadaşlar çay içiyor, çorba içiyor vesaire. Konuşuyor, sohbet ediyor, işte şakalaşıyor. Biraz sonra işe çıkıyor. Dolmuşa bindi, çıktı başlı, toplaya toplaya gidiyor. O anda ola ki ondan sonraki çıkan arkadaşı işte efendim birazcık işte hızlı geldi. İşte efendim dengeyi ayarlayamadı. Aradaki mesafeyi koruyamadı. Örnek veriyorum. Hemen 2 dakikada ne yapıyorsun sen, 2 dakika benim adım müşterimi alıyorsun da ben sana sorarım da git arkaya da bekle arkada. O da beni açıyor. Hasan bana bunu dedi, Ahmet bana bunu dedi, geldi bak şöyle dedi, müşterimi alıyor da ya söyleyin şu adama da beni çileden çıkartacak da böyle şey mi olur da bilmem, affedersin küfürde
Ya biraz önce oturdun adamla çay içtin, kahve içtin, arkadaşın, biraz sonra döneceksin, turunu tamamlayacaksın, bir 1 lira 2 lira için bu kadar can yakmaya, kalp kırmaya. İnan ki öyle öfkeli insanlar, öyle insanlar var ki, ve inanın bir müşteri için benim arkadan, benim müşterimi aldım diye bizzat gözlerimle şahit oldum. Böyle bir şey olamaz. Yani hayret ettim yani. Minibüsün içerisinde oturuyorum değerli dostlar. Benden önceki bizim minibüs giderken arkadaki adam birazcık hızlı geldi. Ve hızlı geldi, bunun müşterisini önüne geçti. Biraz ileriden gitti, onun müşterisini aldı. Vay bunu bana nasıl yaparsın, sıranı beklesene diye. İnanın arabanın, ta minibüsün, dolmuşun koca bunların aynalarını biliyorsunuz. Dışarıya doğru sarkıtmalı böyle aynalar var. İnanın adamın aynı arabasına bir taktı aynayı. Ben de cam kenarında oturuyorum. Çatır çatır çatır çatır kıra parçalıya kıra parçalıya aynayı kıra kıra kıra ve arabayı çizip ezerekten tamamen böyle vura vura vura vura bir yanda öbür tarafına geçti. Çekti kenara, gel dedi, lan ne yapacaksan yapalım hadi dedi. Aman Allah'ım ya, bir lira için arabaya milyarlar hasar verdi ya. Dedim ağzım açık kaldı, dedim bu nasıl bir öfke, bu nasıl kin? Yani aynı dolmuşsun, aynı durağın adamlarısınız, böyle bir şey nasıl olabilir değerli dostlar? Daha neler neler. E işte etraftaki insanları görüyoruz. Hiddetlenen ve öfkelenen insanlara bakıyorsun, aynı işin içerisindesin, aynı camianın içerisinde oturuyorsun, çalışıyorsun, belki de arkadaşın işte efendim sana bir şey dedi, sana küsenler, birbirleriyle konuşmayanlar. Niçin? Bana şunu dedi, bana şunu söyledi. Ya Allah razı olsun, o sana şunu söyledi veya bana böyle. Sende böyle bir şey var mı? Yok. E peki o zaman niye üzerine alıyorsun? Desen ki kardeşim bende bir şey yok. Bana bunun için ister kırıl ister üz ama benim arnım ak. Ben bu konuda böyle bir şey yapmadım, demedim, söylemedim. Örnek veriyorum. Bir bakıyorsun ki sarmaş dolaş olup da hani derler ya, sarmaş dolaş kuzu sarması gibi birbirleriyle güzel diyalog içerisinde. İşte efendim çok tatlı bir sohbet. İnanın her yerde böyle. Arkadaşlar en ufacık basit bir dünyalıklarının üzerine bir bakıyorsunuz ki bir kavgalar, bir gürültüler, düşman kesilmişler. Selamlarını almayı bir kenara, artık birbirlerinin gidip başka bir yerlerde gıybetlerini, dedikodularını yapıyorlar. İyilik mi yapıyorsunuz birbirinize? İnanın öyle söylüyorum. İnanın iyilik mi yapıyorsunuz? O öldüğü zaman önüne getireceklerdi gıybetini yaptığın kişinin, bu ölüsü de otur ye diyecekler. Şimdi sen düşün bir kere, onu ötmüş, kokmuş, parçalanmış, işte efendim kurtlanmış cesedin önüne getirilecek gıybetini yaptığın kişinin. Hani Peygamber Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor, hani gıybet ölü eti yemek gibidir diye buyuruyor. Gıybet ettiği kişinin önüne getirilecek ve onu yiyeceksin diyor. Önüne getirilecek. Hadi bakalım. Allah Resulü yanlış söyler mi, yalan söyler mi? Haşa. Getirilecek gıybet ettiğin kişi. Ve bir de onun sevaplarından alınıp, günahlarını alınıp sana verilir, senin sevaplarını alıp ona verilir. Gıybet ettiğin, sen adama kızdın, bir de ona büyük bir jest yaptın. Senin için sana gıybetini yaptım ama senin için cehennemde yanacağım. İşte bu fedakarlığa bak. Çok büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz. Gerçekten Allah razı olsun. İnanın bu ortamın içerisinde bu şekilde değerlendiriliyor değerli dostlar. Ve önünde konacak. Gıybetini yaptığın adamın önünde yiyecekler. Veya kadının, her kim neyin kimin gıybetini yaptıysa. Değerli dostlar, gerçekten bunlar hep öfkede kalktığımız için, böyle sinirle kalktığımız için ve bir şey, en ufacık bir şeyin bazen çabuk etkisinde kalabiliyoruz. Bazen sebebini bile araştırmadan dahi sana şunu şöyle demiş, bu böyle demiş. Bana nasıl öyle bir şey der ya, ben öyle bir şey yaptım mı ettim mi? Peki sen görürsün, ben ona sormaz mıyım? Ya bir git bir konuş, Allah razı olsun, böyle bir şey var mı yok mu? Örnek veriyorum. Veya inanın mesela bazen eşler arasında, en çok zaten genelde eşler arasında daha çabuk olur. Bakın genelde değerli dostlar, eşler arasındaki genelde kavgalara veya diyaloglara baktığınız zaman, inanın baktığınız, hani şu ifade kullanılır ya, bir ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden ötürü insanlar birbirlerini üzüp ve ezebiliyorlar, kırabiliyorlar diye. En çok inciktiğimiz genelde hep ev halkı oluyor, öyle değil mi değerli dostlar? Çünkü bizim nazımızı en çok çekenler onlar da, belki de o ifadeyle kullanıyorum. İşte efendim bakıyorsun, işte bunu niye getirmedin? Şunu niye koymadın? Yok efendim pantolonu niye ütülemedin? İşte efendim bunu niye buraya ben koyma dedim de bu buraya böyle kondu? Örnek veriyorum. Veyahut da ben şunu söyledim de niye yapmadın? Ya bunları Allah dostları diyor ki, çoğu zaman herhangi bir şekilde kimseye yük olmayınız. Yapmanız gereken, gücünüzün yettiği bir şey varsa kalkıp siz yapınız. Bir şey isteyeceğiniz zaman, evet bir insan belki yorgun olabilir, hasta olabilir, sıkıntı olabilir. Rica ile minnette ister. İşte efendim bir şeyler yapacağınız zaman kalkın kendiniz yapmaya çalışın, gücünüz yettiğiniz sürece. Yani insanlara yük olmayın. Çünkü bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii ki bunlar göz önüne alınmadan, işte efendim en çok eşlerimizi bu konuda ailelerimiz arasında hep kavgalar, bakarsınız şu şu. Onu şöyle dedim, bunu böyle yaptım, onu getirmedim, bunu götürmedim. İşte efendim kadın der ki mesela, ya efendi der sana zahmet, şuradan şunu, sana zahmet demesin belki de, bazen o kelimeyi kullanırsa onun ahlak edebindendir, hayasındandır, güzelliğindendir. Çünkü biliyorsunuz bir kadını evine bağlayan, bir erkeğini evine bağlayan en önemli sebep eşidir biliyorsunuz.
eşi ve eşinin ahlakıdır. Ona gösterdiği sevgi ve muhabbettir. Aynı şekilde tabii ki kitap içinde geçerli. Peki dese ki işte şunu bir getirir misin? Ya şimdi bunun sırası mı ya? Şurada şu işin içerisinde. Belki de kadın anda heyecanlı bir şekilde mesela mutlu, güzel bir şekilde hazırlanmış bir şeyler hazırlamış. İşte efendim yemeğini hazırlıyor. İşte efendim şu anda güzel duygularla akşam işte eşim hayatım gelecek evin içerisine. Şurada oturacak da şunu yiyeceğiz, şunu şöyle yapacağız. Ona şunu hazırlayayım. İşte mutlu olur, buna sevinir belki diye birazcık daha kalbinden güzel duygular geçirdi. Ve o hayalle, o güzellikle sana bir şeyler hazırladı. Ve ben de girdim evin içerisine birazcık. Onu niye yaptın, bunu niye yaptın? Şu daha kapıdan girer girmez öf be leş gibi evi kokutmuşsun örnek vereyim. Ya bunu kim koydu buraya? İşte efendim yani şunu al da şuradan götürsene şunu niye getirdin? Şimdi bunun sırasını bağırırken çağırırken örnek vereyim. Alakasız şeylerle ses tonumu yükselttim. O güzellikle o hayalle bekleyen evin hanımı benim bu ifadelerimle bir anda baktın ki tamamen öfkesine yenik düştü. Ben yenik düştüm böyle ifade edince o da öfkesine yenik düştü. O da kızmaya başladı ve bütün güzel duyguları bir anda suyun içine döküldü, düştü. Örnek veriyorum yani. Ve bütün hayalleri kırıldı. İşte seni bekliyordu, şöyle yaparız, böyle yaparız düşünceleri bir anda hayatından hepsi çıktı. Ve ondan sonra bir nefret ve kin oluştu. Kısalı süreli de olsa. Genelde işte 3 gün, 5 gün birbirlerine bağırırlar, çağırırlar, kızarlar. Ondan sonra muhakkak ki ortalığı düzeltmek zorundalar. Ki bir arada buluşabilsinler çünkü. Ve bu ortayı çözmek için. Çünkü devamlı evin içerisinde insan sıkıntılı ortama ne kadar girmek ister. Eğer devamlı ederse zaten biri bir tarafa çeker, biri bir tarafa çeker. Ve olaylar içerisinde daha da büyür. Konumuz tabii ki öfkelenme olunca değerli dostlar. Yani ne kadar basit şeylere bazen kalp kırıyoruz, can yakıyoruz, öfkeleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, kızıyoruz ve sebepsiziz çok basit olan şeylerle bazen inanın ki birbirimizi çok incitiyoruz ve çok ızdıraplar duyuyoruz. İnan üzülüyorsunuz herhalde diyorsun ki ya önemli olan insan özrünü bilmesi ve özrünü telafi yönüne gitmesidir. Ondan sonra gidip eşinden özür dilemek çoğu insanın bazen nefsine çok zor gelir. Aman neyine özür dileyeceğim ya adam olup da beni dinleseydi yapsaydı ifadesi kullanmak erkeklik değildir veya insanlık değildir değerli dostlar. Eğer hatanı biliyorsan sebebini biliyorsan hitap etme tarzı Resulullah gibi işte eşsiz bir insan olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.

peygamberin eşyalarını siz biliyorsunuz, ben biliyorum değerli dostlar. Yani bildiğimizdeki okuduğumuz şeylerden bir tas, bir minder, bir yatak örtüsü, yatak döşek, işte birkaç tane kap, tencere, tava, başka bir şey yoktu ki peygamberin eşyasında. Yoktu ki. Bizimki gibi böyle içeri girdiğin zaman bir mağaza gibi değildi ki. Evlerimiz şu anda bizim alışveriş mağazalarında, mağazaları gibi. Her yerde eşya var. Çekmeceyi açıyorsun, gırtlağına kadar dolu ıvır zıvırlar. Beş para etmeyecek şeyler belki de. İşte almışsın, işte dolapları doldurmuşsun, gırtlağına kadar eşyalar. İşte efendim her şeyi almışız. Açıyorsun, yatak odasına giriyorsun, işte efendim gardıroplar, gardıroplar ağzına kadar elbiseler dolu, yataklar, yorganlar, döşekler, işte efendim oraya bakıyorsun, bavullar, orada efendim bakıyorsun, işte çekmeceler, çekmecelerde eşyalar, işte efendim çamaşırındı, efendim elbiselerindi, gömleklerindi, pantolonlarında, dolapların içerisinde, çoraplarında, her yerde bir şeyler var. Hangi odaya girerseniz gidin, mutfağa giriyorsun, tencereler, tavalar üst üste. İnanın yani bizim şu anki eşyalarımız, yani insanlar inanın eşyalara hizmet ediyorlar. Bir kadının, zaten ev hanımlarının en büyük derdi ve sorunusu da bu değil mi değerli dostlar? Eşyalara hizmet edebilmek. Önce eşyalara hizmet ediyor, eve hizmet ediyor. Ömrünün büyük bir bölümünü onları temizlemekle ve yıkamakla geçiriyor. Ve onun haricinde boş kalan yerlerde de işte yemek yapmak, ondan sonra çocuklarla... Tabii ki çalışanların işi de daha zor. Allah tabii onlara yardımcısı olsun. Yani onların da işi çok zor. Velhasıl Kerem, demek istediğim yani, ve bunlarla beraber insanlar tabii o kadar çok meşgale var ki değerli dostlar. Bu meşgalelerin içerisinde insanlar artık böyle barut gibi, teşbihte hata olmasın bir halde, ufacık bir ateş uzaktan bekliyor. Yani en ufacık bir şey olsa bağırsam çağırsam diye. Dersin ki kim bağırmak, hiddetlenmek, kızmak ister? İnan o kadar çabuk sebepler oluşuyor ki bir anda aman Allah'ım diyorsun ya, ne oluyor, ortalık nasıl böyle bir şey oldu, nasıl karıştı, nasıl böyle bir şey çıktı değil mi? Ona bağırıyor, ona bağırıyor, onu atıp fırlatıyor. Bir de bazen kendine hakim olamayanlar var. Genelde biraz erkekler güç anlamında, yapısal anlamında veya işte efendim görsellik anlamında biraz daha güçlü olmaları ve kaslı olmaları sebebiyle kadından biraz daha farklı yaratılmıştır. Tabii ki bunun için de hiddetlendikleri zaman onların sinirleri bir kadının siniri gibi olmuyor. Kadın ikisi sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor vesaire, cırlıyor. Daha bağırmadan, çağırmadan çünkü cırlarlar genelde. Sizi tenzih ederim tabii, genelleme çiziyorum. Ve ondan sonra cırladıktan sonra da bir süre sonra da mesela ağlar işte efendim ve çabuk daha duygusaldır. İşte ama yine her zaman için bir açık pencere bırakır karşısındakine. Belki o pencereden içeriye girer diye. Ama erkekler öyle olmuyor çoğu zaman. Hemen öfkeyle, sinirlerle, güçlerine, kuvvetlerine hakim olamayıp da almalı, atmalar, fırlatmalar, işte efendim belki hırpalamalar veya dövmeler, ki hiç tasnif edilmeyen bir şey ki günümüzde birçok şeyler bu şekilde oluyor. Ailelerde erkekler çoğu zaman eşlerini çok dövüyorlar. Soruyorum işte, dayak yemeyen hanım yok gibi eşinden. Muhakkak ki vardır da yani. Muhakkak ki ve işte bir şekilde bir yerlerde eziyet, üzülme veya bir sıkıntılar, bir itip kakılmalar, tartaklanmalar. Tabii ki bunlar hoş şeyler değil. Allah böyle şeylerden bizi uzak tursun. Ama neden bakıyorsunuz? Öfke. Öfkeye neden öfkeleniyor insanlar? Demek ki insanlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hayatlarına geçirmedikleri için öfkeli oluyorlar. Peygamberin sabrına, sabrı yönelmedikleri için bu şekilde oluyorlar. Allahu Teala'nın emirlerine uyan bir insanın öfkesi çabuk için iner değerli dostlar. Çünkü niçin öfkenin zararlı olduğunu bilir. Diyor ki insanlar devamlı abdestli olmayı, peygamber niye devamlı abdestli olmayı tavsiye ediyordu? İnanın diyor ki sinirlendiğiniz zaman diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hemen diyor kalkıp abdest alın. Çünkü diyor suyun ateşi söndürdüğü gibi diyor abdest de diyor öfkeyi söndürür diye ifade ediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu mümkün olduğu kadar işte hiddetlenince insan evzu besmele ile kulağınızları okumalı, muavazet eğinerek kızıp öfkelenen, çünkü insan akla örtülür diye buyruluyor. Ve onun için etrafa çok zararlar verdiği ifade ediliyor değerli dostlar. Tabii ki bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu konuyla ilgili şimdi bazı hadisler var. O hadislere geçmeden önce kısa bir reklam aramız var inşallah. Akabinde hemen kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Evet değerli dostlar. Hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki öfke şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Sinirlenince abdest alın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki öfkelenen sussun. Evet ne kadar zor bir şey değil mi? Ama yapmakla ve becermekle mükellefiz değerli dostlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sinirlenen ayakta ise otursun. Öfkesi geçmezse yan yatsın diyor Ebu Davud'dan rivayette değerli dostlar. Yani istirahat etmek noktasında birazcık daha hani aklını fikrini toparlaması noktasında peygamber öyle buyuruyor. Yine değerli dostlar tabii ki bunlara çok dikkat edilmeli. Yine bir peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu işareti veriyor yani şu hadis-i şerifte diyor ki ayakta olanın intikam alması kolaydır. Oturunca azalır, yatınca daha da azalır. Sinirlenmek kibirden doğar, yatmak kibrin azalmasına sebep olur. Kızınca aynen şu ifade ediliyor. Allahümme gfirli zenbi ve esrib gayze kalbi ve ecirni mine şeytan diye okuyunuz diye peygamberimiz böyle buyurur. Tabii ki Allah-u Teala akıbetimizi hayırlısın ama ifadeyi çok rahat anladık değil mi? Buna bir isterseniz hadisin başını ben bir daha alayım. Diyor ki ayakta olan intikam alması kolaydır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oturunca azalır diyor. Yatınca daha da azalır. Sinirlenmek kibirden doğar diyor. Yatmak ise kibrin azalmasına sebep olur diye ifade ediyor. Tabii ki buna çok dikkat edelim değerli dostlar. Bir farklı bir bakış ölçüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tavsiyesidir. Ayakta muhakkak ki bunun faydasını göreceksiniz diye ifade ediyorum. Tabii ki Allah-u Teala her şeyin başında bu kibirden ve onun da ötesinde kibirle beraber elbette ki öfkelenmekten bizi muhafaza buyursun. Biraz önceki okuduğumuz duanın manası da şu şekildeydi. Diyor ki ya Rabbi günahımı affeyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar diye ifade ediliyor. Biraz önceki zikrettiğimiz duada. Değerli dostlar. Öfkeye sebep olan kimseye yumuşak davranmayan kimse, bakın öfkeye sebep olan kimseye yumuşak davranmayan kimse onun yanından ayrılmalı, ondan uzak durmaya çalışmalıdır değerli dostlar. Buyuruluyor ki öfkesini yenene cennet hazırlanmış olur. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu onlar bollukta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler diye buyuruyor ayeti kerimede bunu vaat etmiştir. Demek ki elhamdülillah onlar bollukta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah-u Teala insanları affetmemizi ve öfkelenmememizi ayetinde bir kere daha ifade etmiş oluyor değerli dostlar. Yine değerli dostlar böyle yapılırsa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer bu ayetteki gibi öfkesini yenerse bir insan Allah için affederse diyor. Hatta Peygamberimizin bir hadisinde bu birazcık da teşvik noktasında söylenmiştir. Cennet hurilerinden istediğini seçip alma hakkına sahip olur diye. Tabii ki kadın erkeğe huri verir, erkek kadına gınmen verir. Bu Rabbimin ikramıdır, isteğidir. Tabii ki orada istediğini seçip alma hakkına sahip olur diye bir hadiste geçmektedir. Tabii ki bu insanlar öfkesine sahip olan insanlar değerli olsa çok büyük bir ecir ve sevaba nail olurlar. Nitekim hadis-i şerifte Allah katında bir kulun sırf Allah rızası için yuttuğu öfke yudumundan daha büyük sevabı olan bir yudum diye yoktur diye ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet yani Allah katında bir kulun sırf Allah rızası için yuttuğu öfke yudumundan daha büyük bir yudum yoktur diye buyuruyor. Yine kendinden Allah'ın azabını def ederse bir insan Hazreti Enes'in şu rivayeti bunu açıkça ifade etmekte diyor ki kim öfkesini yenerse diyor Allah da ondan azabı uzaklaştırır. Kim dilini lüzumsuz sözlerden uzak tutarsa Allah da onun günahlarını affeder diye buyuruyor. Bakın birçok ayetlerde değerli dostlar, birçok hadislerde ki bu hadisi biliyorsunuz. Birçok hadislerde ve ayetlerde Allah günahları affedeceği ifade ediyor. Allah için soruyorum. O kadar çok affa vesile olacak şeyler var. Ve biliyorsunuz ki bir günün içerisinde defalarca hata ve günah işleyebiliyoruz. Defalarca günaha tevessül edebilecek şeyler yapabiliyoruz. Defalarca günaha girebiliyoruz. Bakışlarımızla, söylemlerimizle, eylemlerimizle, yaptığımız şeylerle, icraata döktüğümüz şeylerle birçok şeyleri yapıcıdan çok çoğu zaman kırıcı olabiliyoruz.
1: birilerini üzmek, ezmek, gıybet, dedikodu, işte bakış, göz zinası, fiil zina, işte efendim ona yönelme, buna yönelme, işte efendim hatalar, kusurlar, hep böyle muazzam bir şeyin içerisindeyiz. Tabii ki muazzam şeyler, tabii kebairlerden mümkün olduğu kadar kendimizi biraz koruyarak oradan özümsüyoruz ama onun yanındaki ufak şeyleri bazen farkında olmadan birçok günahlara sebep olabilecek yani yerlere doğru gidiyoruz. Onun için de Allah-u Teala ne kadar gafurur rahim, ne kadar merhametli, ne kadar affedici, bu sebeplerden ulaşmak ve sebeplere sarılmak gerekir değerli dostlar. İnanın en büyük bizim hataya düştüğümüz şeylerden bir tanesi öfkelenmek ve sinirlenmektir. Hayatımızın en önemli şeylerinden bir tanesidir bu. Önemi hata noktasında bir önem. Yani dikkat edilmesi gereken, yani önemle dikkat edilmesi gereken bir ifade kullanmak istiyorum. İnsanlar işte lüzumsuz söz diyor. Mesela Peygamber diyor, kim dilini lüzumsuz sözlerden uzak tutarsa Allah onun günahlarını affeder. İnsan, lüzumsuz söz nedir? Malayani konuşmak, boşa konuşmak, işte anlamsız konuşmak, insanları işte efendim üzmek, gıybetini yapmak, dedikodusunu yapmak, ağır hakaretlerde bulunmak, incitmek, hicredici sözler söylemek vesaire vesaire. Uzatıldıkça uzayabilir değerli dostlar bunlar. Eğer bunlardan diyor dikkat edilirse, Allah için dikkat edilirse Allah-u Teala onun günahlarını affeder diye ifade ediyor. Aynı zamanda insanlar bunun öfkelenmesine, öfkesine dikkat ederse Allah-u Teala'nın hıfz ve emanında yani koruması altında olduğu ifade ediliyor. Ve yine öfkelenmesine ve işte sinirlenmesine dikkat ederse Allah-u Teala'nın rahmetine nail olur diye buyruluyor. Ve yine dikkat ederse Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbetini kazanır diyor. Değerli dostlar, bu son üç maddenin delili ise şu hadis-i şerif. Allah şu üç kişiyi korur. Onları sever ve onlara acır. Verilen nimete şükreden, kötülük gördüğünde ona karşılık vermeye gücü yettiği halde affeden ve kızınca sakin olanları Allah-u Teala koruduğu ifade ediliyor hadis-i şerifte değerli dostlar. Şükürler olsun. Neydi? Verilen nimete şükretmek Allah-u Teala'nın koruduğundan bir tanesi. İkincisi, tekrarlama anlamına söylüyorum. Kötülük gördüğünde ona karşılık vermeye gücü yettiği halde affeden, sana zarar verdi yine affetin. Üçüncüsü, kızınca sakin olan. Elhamdülillah Allah-u Teala'nın hıfz ve emanında korumasında olduğu ifade ediyor. Ve rahmetin onun üzerinde olduğu ifade ediyor. Ve onları sevdiği ifade ediyor. Ve onlara merhametini acıdığı ifade ediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani şu üçü bile insanın hayatının kurtulmasında önemli bir basamak teşkil ediyor değerli dostlar. Tabii ki bütün bu faydalar değerli dostlar öfkesini yenenler içindir. Öfkesini yendiği gibi ayrıca bu öfkesine sebep olan kişiyi affeden kişinin, kimsenin sevabı ise daha da büyüktür. Nitekim ayet-i kerimede buna şu şekilde ifade veriliyor. Diyor ki affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayan esirgeyendir. Ayet bu şekilde. Affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Allah emrediyor, bağışla, affeyle. İnanın bakıyorsun işte, sana dünyalıklar için kızmış, bağırmış veya sen birine hakaret etmişsin, hatanı bildin, tövbe istiğfar ettin, helallik diledin. Veya birisi geldi, kızdı sana, bağırdı, çağırdı ve haklısın belki. Ve bu şekilde haksız olup da bunlara karşılık verenler insan da olmakla beraber de, hadi diyelim ki haklısın. Çünkü herkes genelde bir öfkelenmenin karıştırdığı sebeple beraber haksız olduğu halde bazen haklı gibi kendine çıkartabiliyor. Onları istisnai bırakıyorum. Geldi, bu her yerde oluyor değerli dostlar. Kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Hemen diyor ki veya sana birisi üzdü, incitti seni. Affet, Allah için affettim de. Ya Rabbi ben senin rızan için affettim onu. Diyor yani, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de sizlere merhamet etsin. Elhamdülillah Rabbim. Çok zor bir hasletir. Çok zor bir şeydir. Affetmek ve bağışlamak. Peki ben bu kadar günah işliyorum da Allah'tan affımı diliyorum da, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, yakınlarımız birikiyor, hata, kusur yapıyorlar da, niçin onları affetmemek için kibir ve öfkemizi veriyoruz değerli dostlar? Hiç böyle düşündük mü acaba? Ben ne kadar günahlar işliyorum. Ne kadar her günün içerisinde sabahtan akşama kadar belki isyan ediyorum. Ona yapıyorum, bunu yapıyorum, bu günaha gidiyorum, bu günaha. Çoğu zaman ona sonra Allah'ım beni affeyle. Tabii ki Allah'tan başka kime gideceğim? Kime yalvaracağım? Kimden merhamet dileyeceğim? Kimden af dileyeceğim? Kimden beni bağışlamasını ve esirgemesini isteyeceğim? Elbette ki Rabbimden. Ve bunları bildiğim halde yine de Allah'tan affımı istiyorum. Peki bir insan sana gelir de işte ya kardeşim hakkını helal et, özür dilerim. Ben belki bir hata ettim veya işledim veya bunu demedi ama yine de bana bağırdı, çağırdı haksız olduğu halde. Veya öyle oldu veya böyle oldu. Niçin affetmek bu kadar nefsimize güç getiriyor? Ya işte değerli dostlar, bunları düşündüğün zaman insanın birazcık daha utanması gerekiyor. Aman yarabbim. Elbette ben de affedeyim bu üç kuruşluk dünya için. Çünkü diyor ki eğer siz birilerini bağışlarsanız Allah-u Teala da sizin affınız için sizi bağışlayacak, bir yani helalleştirecek ve sizden hakkını ödetebilecek şeyler karşılığında çıkartır. Ve onu helalleştirir ve sizinle aranızı bulmanıza vesile olacak şeyler yapar. Allah-u Teala çünkü en merhametlisidir. Bağışlayanların en bağışlayıcısıdır. Elhamdülillah Rabbilerim. Çok dikkat etmek lazım değerli dostlar. İnanın bunlar çok önemli şeyler. Bir gün bir rivayete göre bir gün cariyesi kendisine yemek getirirken bir zatın kadıncağız yemek getirirken ayağı burkuluyor ve çorbayı Meymun diye bir zat var. O Meymun'un üzerine dökmüş. Tabii ki bundan Meymun'un canı çok yanıyor. Hemen ayağa kalkıyor ve cariyesini cezalandırmak isteyince diyor, hemen dövecek, vuracak ona. Nasıl böyle bir terbiyesizlik yapar da benim üzerime böyle çorbayı dökersin, canım yandı diye. Ve cariye ona diyor ki cennet öfkelerini yutanlar için hazırlanmıştır. Ayet-i kerimesini cariye söylüyor. Meymun da hemen öfkesini yenip onu dövmekten vazgeçiyor. Bunun üzerine cariye ona bu ayetin devamını hatırlatarak ondan kendisini affetmesini ister. Ayetin devamını hatırlayan Meymun bu sefer cariye affeder. Fırsattan yararlanan cariye bu sefer de ona Allah ihsan sahiplerini sever ayeti kerimesini hatırlatır. Meymun da o halde ben de Allah rızası için seni azat ediyorum der. Şu andan itibaren hürsün der. Diyerek cariyeyi de azat eder. Tabii ki buradaki cariye yerinde güzel kullanmış birçok şeyleri. Fakat onunla beraber de Meymun'un da tabii ki bu ayetlerin karşısındaki teslimiyeti ifade ediliyor. Tabii ki Allah-u Teala'nın affedeceği buyuruluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli dostlar, öfkelenmek çok dikkat edilmesi gereken. Dinimize aykırı, bak öfkelenmek dinimize aykırı değildir. Müslüman da elbette ki öfkelenebilir, sinirlenebilir, kızılabilir. Bir hadis-i şerifte mümin tez kızar, tez barışır diye buyurur. Fakat mümin hiç kızmaz buyurulmamış. Bakın demek ki insanın fıtratında öfkelenmek ve sinirlenmek var. Hiç kızmaz buyurulmamış. Tez kızar, tez barışır ifade buyuruluyor. Bir başka hadis-i şeriflerden şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki insanların mizaçları farklıdır. Kimi geç kızar, öfkesi tez geçer. Kimi çabuk kızar, çabuk yatışır. Bu ise kendisini telafi eder. Kimi de tez kızar, geç yatışır. En iyisi geç kızıp öfkesi çabuk geçendir. En kötüsü de çabuk kızıp geç yatışandır diyor Peygamberimiz Tirmizi'den rivayetle. Tabii ki buna çok dikkat etmeli. Öfkeyi yenmenin faziletiyle ilgili bazı hadis-i şerifler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurulur ki öfkelenen dilediğini yapmaya gücü yettiği halde yumuşak davranırsa Allah-u Teala da onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur diye ifade ediyor değerli dostlar. Yine kim Allah rızası için öfkesini yenerse Allah-u Teala da ondan azabını def eder diye buyruluyor. Ve yine öfkeliyken karar vermeyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'den rivayetle. Yine bir başka hadis-i şerifte öfkeli davranan kimseye yumuşaklık göstereni Allah-u Teala sever diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Teberan'dan rivayette buyuruluyor ki öfkesini yenen cennete kavuşur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine öfkesini yeneni Allah-u Teala korur ve düşmanını ona boyun eğdirir diyor Buhari'den rivayette. Ve yine öfkelenmek, kızmak imanı bozar diyor. Yine bir başkasında yiğit pehlivan hasmını yenen değil öfkesini yenendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine bir gün bir kimse Peygamber Efendimiz'den bir nasihat istiyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor ki kızma, sinirlenme diye buyurdu. Birkaç yönden gelip birkaç kere sordu. Hepsinde de kızma ve sinirlenme diye buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Değerli dostlar, makam hırsı, kibir ve ucbu yok eden öfkesine hakim olur diye buyuruyor. Öfkelenen Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi aynen şu ifadeyi biraz önce de zikrettiğimiz gibi Allahümme afirli zenbi ve eshib gayze bi galbi ve ecirni mine şeytan duasını okumalıdır diye buyuruyor yine bir hadis-i şerifte. Allah-u Teala iyileri şöyle övüyor. Diyor ki onlar bollukta da darlıkta da infak eder öfkelerini yener, insanları affederler diye buyuruyor. Biliyorsunuz Ali İmran suresi 134. ayeti kerimede, ayeti baştan alıyorum. Diyor ki Allah-u Teala yine şöyle övüyor iyileri: onlar bollukta da darlıkta da infak eder, öfkelerini yener, insanları affederler diyor. Ali İmran 134. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii ki elhamdülillah bundan çok güzel örnekler veriyor. Diyor ki mesela buyuruyor ki kibrinden dolayı öfkelenmek kötüdür. Hazreti İsa aleyhisselam öfkelenin de kibirlenenlerin de ileri gelenlerine şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere öfkelenmek imanı bozar buyuruyor. Allah-u Teala iyileri şöyle övüyor. Diyor ki onlar bollukta ve darlıkta, biraz önceki ifade ettiğim gibi, darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Hazreti İsa aleyhisselam da bu konudaki nasihatlarında buyuruyor ki Hazreti İsa öfke kibirden ileri gelir diye ifade ediyor. Yani demek ki değerli dostlar, insanların öfkelenmelerinin altına baktığınız zaman muhakkak ki kibirden bir şeyler bulunduğu ifade ediliyor değerli dostlar. Tabii ki çok dikkat etmek lazım. Öfkelenen dilediğini yapmaya gücü yettiği halde yumuşak davranırsa, biliyorsunuz Allah-u Teala onun kalbini emniyetle, imanla doldurduğu ifade ediyor ya. Ve elhamdülillah çok şükürler olsun, hatalarımız çok, kusurlarımız çok ama yine de bunlara çok dikkat etmek lazım değerli dostlar. Birbirimizi üzmemeli, birbirimizi ezmemeli. İşte ve mümkün olduğu kadar iş yerindeki bulunduğumuz arkadaşlarımıza, emrimiz altında bulunan insanlara, evimizdeki, yuvamızdaki, ailemize, çocuklarımıza, çevremizdeki arkadaşlarımıza hep peygamberin güzel ahlakı, tatlı dil güler yüzle hitap etmeye gayret göstermeli. İnsanlara güzel şeyler, ifadeler, sözcükler bulmalı. Çünkü insanlar güzellikten hoşlanırlar. Allah güzeli sever. Mümkün olduğu kadar da insan güzel davrandığı sürece ve ahlakı güzel olan insan, inanın ki hayatına birçok en önemli şeyi geçirmiş demektir ki. Çünkü biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye ifade ediyor. Elhamdülillah bir insan bu en önemli şeyi üzerine alıp da imanını da bunun üzerine oturtup da Allah'ın da emirlerini yerine getirmeye gayret gösterirse işte o adeta mükemmelleşir değerli dostlar. Rabbim bu mükemmelliğe bizi ulaştırsın, kendinden ayırmasın, sevdikleriyle haşreylesin, cennette cemallahını gören imanlı, şuurlu Müslümanlar da eylesin ve öfkemizi yenen tatlı, güzel huylu ve güzel ameller işleyen birer Müslüman olmayı bize, ailemize, ihalimize, sevdiklerimize, ümmeti Muhammed'e nasibi müessar eylesin değerli dostlar. Maalesef bir programın daha sonuna geldik, artılarıyla, eksileriyle. Her programı kapatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönülden aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazretleri'nin kasidesini dua hükmüyle okuyarak programı burada noktalıyoruz. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında nam-ı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile esap ve yaranın olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima hoşça kalın güzel insanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Dost Kervanı.
0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 14'e kadar program sürecek. 0543-224-0108 bu numaradan isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543-224-0108. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Ben Dursun El Erzincanlı'dan Hoş Geldin adlı eseri dinleyen herkes için istiyorum. Gemlik'ten Fatma ben demişler. Fatma abla çok selamlar. İyi günler Radyo Nida evlerimize hoş geldiniz. Sizden Zamana ve Mekana Sesleniyorum adlı eseri rica ediyorum demişler. Haydi günler efendim. Hoş geldiniz sizden Niyazi Mısri'den Anlar Bizi adlı eseri istiyoruz. Çok teşekkür ederiz demişler. Az evvel yayınladık efendim. Çok selamlar.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek, eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108 bu numara üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Dursun Ali Erzincanlı seslendirecek şimdi Hoş Geldin adlı şiirini.
1: Bu şiirde hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar sultanının doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi ervah bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yer Mekke. Ebu Talip mahallesi. Leyl çarşısı. Bir ev. Abdülmuttalip'ten oğlu Abdullah'a kalan. Bir hane. Şimdi Abdullah da yok. Karanlık ve Hazreti Amine. Üflesen sönecek gibi yıldızlar. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yıl 571. Nisan ayının 20'si. Günlerden pazartesi. Ebu Talip mahallesinde saadetli bir ev. Saadetli bir oda. Abdi Menaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada. Birinin elinde cam bir kase var. İçi şerbet dolu ama sanki kar. Hadi al, bu içecek cennet tağımıdır. Al ve iç, bu sana Allah'ın ikramıdır. Ve yudumlanıyor şerbet Allah'ın adıyla. O anda beyaz bir kuş bembeyaz kanadıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Vakit seher vakti. Yıldızlara uzansan tutacaksın gibi. Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki. Bu onun yıldızı ve bir nur denizi. Onun denizi. Sema ve vadisi sular altında. Çünkü o geliyor. Çekilen ve kuruyan Save Gölü. Sönen mecusi ateşi. Çünkü o geliyor. Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor. Kisra saraylarından çatırtılar geliyor. Çünkü dünyaya o geliyor. Ve gökten inen üç melek. Ellerinde üç bayrak. Biri güneşin doğduğu yerde. Biri battığı yerde güneşin. Diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin. Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi. Ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu, kalplere sürur doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler baksın bir kez ona da yürekleri doğransın.

0: hoş geldin ey ledün ilminin sultanı. Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı. Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı. Cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. 21. yüzyıl. Olanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor. Ey Nebi, alemlere rahmet geldin. Sana salat ve selam. Efendimiz, hoş geldin.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
3: Dost Kervanı.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sen varsın sen.
1: 12-11 şu anda saatler. Program sürüyor. Bilenler Hac ve Umre muhasebeleri katkılarıyla 0508 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Güller Diyarı, Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman ben, Dursun Ali Erzincanlı'dan Kerbela parçasını istiyorum. Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Dursun Ali abiyi de çok seviyorum buradan. Ona da çok selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0: Birazdan Dursun Ali Erzincan'da sıraya alacak. Kerbela adlı şiiri seslendirecek. Hayırlı günler diliyorum herkese. İyi ki varsınız. Rabbim razı olsun. İnşallah emeği geçen cümlenizden. Bana bağımlılık yaptınız. Rabbim razı olsun. Çalacağınız parçayı bu güzeller güzeli dünyaya teşrif eden Habib'in hürmetine cümle inanan din kardeşlerime hediye ediyorum demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.
1: Yalvarmaktayım.
0: 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bedenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Radyo Nida.
1: Hicretin 4. yılı. Birer yıl arayla Medine'de 2 doğum, 2 bayram, 2 ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Fatıma-tü Zehra'nın körpecik fidanları, Ali-i Mürteza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet gençliğinin iki seyyidi, Ehl-i Beyt'in ilk nazlı çiçekleri. İki ay parçası merhaba diyor o incecik sesiyle. İsimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler. Ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar. Hasan'la Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular: "Ha gayret Hasan, göreyim seni. Yakala Hüseyin'i." Hazreti Ali: "Ya Resulallah," diyor, "Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük." Resulullah buyuruyorlar: "Baksana, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor." "Ha gayret Hüseyin, göreyim seni," diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor. Hazreti Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor ve gülerek yakalıyor onu nebiler serveri. Öpüyor, kokluyor, öpüyor. Sonra zamana ve mekana sesleniyor. "Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur." Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerb-ü beladır. Orası Kerbela'dır. Hicretin 61. yılı. Aylardan Muharrem. Kan renginde Fırat. Ve dudaklar susuz, yürekler susuz. Kerbela'da bir oğul var. Yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbela'da, dedesinden 50 yıl uzakta. Onun gibi bembeyaz giyimli, bembeyaz yüzlü. Atının üzerinden sesleniyor merhametten yoksun olanlara: "Ben peygamberiniz aleyhisselamın kızının oğlu değil mi? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi?" Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehl-i Beyt'in solan ilk çiçeği Ali Yülekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Avn bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. İşte bakın, biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım. Onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin. Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var. Bir şahin var, kucağında 3 yaşında bir seyit, adı Abdullah, ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor, bize göklerden yardım etmeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10'u, bir şehit var Kerbela'da. Tam 33 mızrak yarası, 34 kılıç yarası. Ey Muhammed'im, neredesin, nerede? Hüseyin'in başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im, sana göklerdeki melekler salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise şu otsuz bozkırda, çölde, tozlara, topraklara, kanlara bulanmış, azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüş, sabah yerleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir bardak. Ve şöyle buyurur: benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musun? Hüseyin'i şehit ettiler. Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydık Kerbela'da, Allah'a kasem olsun ki ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini. Ya da o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri. Kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin. Ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında, ehli beytine layık olduğumuz bir anda alsın. Ali Asgar'la, Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken, yanaklarında peygamber bu sesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara, Allah bizi onlardan ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
3: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Hayırlı günler arkadaşlarım, Feride, Cemile, Hanife, Nuran, Şevkiye ve tüm SG çalışanlarını demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin SG çalışanlarına da. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. İyisin inşallah, ben Münevver Vardar. Sedat Uçan'dan inşallah geleceğim adlı eseri annem. Anneme halam Havva Dönmez'e armağan ediyorum. Hayırlı programlar kardeşim demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, ben Bursa'dan Erva Yılmaz. Sizden Mehmet Emin Aydan o gece sendin gelen ilacını istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Elif, senden Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardı adlı eseri istiyorum. İyi yayınlar demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Mehmet Emin Ay hocamız seslendirecek. O Gece Sendin Gelen adlı eseri. Sonrasında yine burada olacağız. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
9: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
10: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet Esmer, ben Filiz Arıkan. Kur'an ilahisi istiyorum. Kezban arkadaşıma ve teknik malzeme çalışanlarına gelsin, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Teknik malzeme çalışanlarına da çok selamlar.

Eşhedü enne Muhammed.

güneş ağır ağır çıktığı merdivenlerden inmeye başladı artık. En tepe noktasındayken gökyüzünün artık yavaşça batıya çevirdi yüzünü. Tıpkı gençliğin ömrün kemali olduğu gibi günün de kemali vardır. Ancak her kemalin içinde bir zeval saklıdır. İşte göğün zirvesinden meyil başladı, gölgeler uzuyor önümüzde. Güneşin ufkun doğusunda başlayan yolculuğunun yarısı geride kaldı. Günün tam ortası. En hareketli, en gürültülü, en telaşlı anları yaşanıyor günün. Ancak sanma ki bu hareket ebedi. Bak işte güneş bile çevirdi yüzünü. Her doğan şey gibi o da batacak vakti gelince. Bu en aydınlık zamanı aldanıp da zannetme ki karanlık bastırmayacak. Gençliğin kandırmasın seni. Bükülecek elbet belin. Zordur tabii yaz sıcağında kışı hatırlamak. Ama unutma, her yazın ardından güz gelir hiç şaşırmadan. Marifet, yazın büyüsüne kapılmadan kışa hazırlanabilmede. Kalk, bütün sesleri susturup içindeki sese kulak ver.

kaybetme yönünü kalabalıklar arasında. Kıbleye çevir yüzünü. Anlık telaşlardan kopar kendini. Bak, ebedi huzura çağırıyor Rabbin seni. Çöl sıcağını biraz soğutup öyle dururdu huzura Nebi. Ve işte tam bu anda huzura doğrulduğunda cehennem ateşinin haram kılınacağını müjdelemişti. Ateşten korunmak için şimdi gençliğin en deli çağında, günün en sıcak anında anınla buluştur yeri. Haydi, vakit öğle namazı vakti.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

13.50 şu anda saatler. Birazdan Mustafa Özşimşek deriz. Yayında olacak Nur Pınarı programıyla. Pazartesi günü inşallah tekrar yayında olacağız. Kolay gelsin çalışan, mesaide olan herkese hayırlı günler. Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar. Rabbim kendine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Görünür görünmez kaza bela musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. İslam şuuru bilinciyle yaşamak nasip olsun cümlemize.

birlik beraberlik içerisinde ilk olarak kendimizi eleştirdiğimiz ya da sorguya, muhasebeye çektiğimiz bir yaşantı ile yaşamayı nasip eylesin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdülillah. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Leqad câed rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ resûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ resûlina. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ resûlina. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, namazdan bahsediyorduk. Çünkü tabii namaz hakikaten çok önemli olduğu için, namaz kılmama oranı da maalesef ülkemizde fazla olduğu için ne gariptir ki Müslüman adama namaz kıl diyoruz yani. Dolayısıyla namazı teşvik babında biraz konuştuk. Tabi namaz kılıyoruz ama nasıl kılacağız? Tadil erkan ile kılacağız. Tadil erkan da kılıyoruz ama sadece dışımız değil gönlümüz de efendim o namazla yani hem kalp hem beden beraber olacak. Ondan bahsediyoruz. Ve tabi ve şimdi nereye geldik? Cemaatle namaz meselesine de geldik. Yani madem buralara kadar geldik, cemaatle namazdan bahsetmeden de olmaz. Geçen sohbetimiz ondan bahsettik. Ve tabi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurmuştu? O ayeti tekrar ifade edip oradan devam edelim. Estağfirullah. İnnemâ yâmur mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâme salâ ilâ âhiril âye. Yani orada Mevla ne buyurdu? Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahirete iman eden, namazlarını kılan devam ediyor. Kimseler mamur ederler, imar ederler buyuruyor. Tabii yani mescitleri, Allah'ın evlerini mamur etmek iki şekilde olur. Yani bunlardan bir tanesi binasını inşa edersin. Yani maddi olarak efendim paranla, nüfuzunla, etkinle, yetkinle, bedeninle, gücünle neyse yani ne yaparsın Allah'ın mescitlerini inşa edersin. Bu şekilde bir inşa etme durumu var. Ha bir de ne var? Bir de efendim camilere gelerek o camilerde namaz kılarak mamur etmek vardır. Yani onu boş bırakmamak lazım. Atıl bir şekilde bırakmamak lazım. Bu da ne demektir? Mamur etmektir. Yani namazları cemaatle kılmak demek ki ne yapıyor? Cemaatle kılmak camileri mamur etmek demektir. Ha buradan ne anlıyoruz? Madem camileri Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mamur ediyorsa ha oradan demek ki cemaate gelenler imanını bir şekilde ispat etmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet camiler, mescitler Allah-u Teala Hazretlerinin evleridir. İşte Beytullah, Beytullah Allah'ın evi ismi üzerinde ve bütün camilerde nedir? Oranın şubesidir. Şimdi bakın tabi bir hadisi kutside Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. İnne büyüti fi erdil mesacit. Yeryüzünde benim evlerim mescitlerdir buyuruyor. Mevla hadisi kutside kendi beyan ediyor. Dolayısıyla camiye gelen, mescide gelen aslında kimin misafiri? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin misafiri. Ve hadisi kutsi devam ediyor. Ve inne züveri fiha. Ve orada beni ziyaret edenler ummaruha, oraları, mescitleri mamur edenlerdir. Bak görüyor musun? Yani buraya gelenler, camiye gelenler, mescitlere gelenler, oraları mamur edenlerdir. Öyleyse fetûbâ li'abdin. Müjdeler olsun okula ki tetahhara fî beytihi thümme zâranî fî beytihi. Evinde temizlenir. Tabii evinde abdestini alıyor, pir-i pâk oluyor ve ne yapıyor? Efendim camiye beni yani beni evimde ziyaret ediyor. Okula müjdeler olsun. Ve hadisi kutsi şöyle tamamlanıyor. Fehakkun alel mezuri ey yükrama zairahu. Ziyaretçisine ikramda bulunmak ziyaret olunan üzerine bir haktır. Yani senin evine bile bir misafir gelse ne yaparsın? En azından bir bardak ne yaparsın? Su ikram edersin. Değil mi? Vakit varsa bir çay kahve ikram edersin. Yani dolayısıyla ziyaretçisine ikramda bulunmak ziyaret olunan üzerine bir haktır. Yani kimse tabii Mevla'ya bir hak iddia edemez ama Mevla böyle buyuruyor. Böyle buyurduğuna göre demek evine gelenlere ne yapacak Mevla? İkram edecek. Allah'ın ikramları var. İnşallah onlardan da tabii bahsedeceğiz. Ama zaten camiye gelmek, cemaatle namaz kılmanın neyi var? Ayrı bir fazileti var, ayrı bir kazancı var. Namazlar mutlaka kabul dedik. Geçen haftaki sohbetimizde konuşmuş idik. 27 derece ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. Yani normal tek başına kıldığın namaz ya kabul olur ya olmaz. O da nedir? 1 derece. Ama camide kıldığın zaman 27 derece oluyor kıymetli kardeşlerim. Ha bir de ne yapıyor? Her adımına sevap veriyor.
Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, mesela işte siz geliyorsunuz, kim nereden geldiyse artık her adımına ne yapılıyor? Sevap yazılıyor. Bak, âlamun nâsi ecran fissalâ. Namaz konusunda insanların sevabı en büyük olan kimse kimmiş? Eb'aduhum feb'aduhum memşâ. Evi mescide en uzak olan ve adımı daha fazla olan kimse. Uzaktan gelen daha çok kazanıyor. Anlıyor musun? Yani her adımına bir sevap var. Dolayısıyla camilere gelmekte böyle sevap varken maalesef camiler boş. Ramazan'da bile istediği kadar dolmuyor. Ama tiyatrolar doluyor mu? Ama efendim konser salonları, efendim yanlış adresler, kahveler, meyhaneler, şunlar bunlar, bakıyorsun ne kadar yanlış adres var. Yani tıka basa doluyor ama maalesef Allah'ın evleri, Allah'ı ziyaret edenler bu kadar sevaplar verilmesine rağmen maalesef dolmuyor. İşte burada ne var? Bir imani bir zafiyet var. Yani evet inanıyoruz, inanıyoruz ama şuurlu bir inanma yok, idrak yok. Bunu tam ne yapamıyoruz? Maalesef bu işi kavrayamıyoruz. Ama kıymetli kardeşlerim, bak bugün ölsen bu işi çok iyi anlayacaksın ama iş işten geçmiş olacak yani. Onun için evet, demek ki cemaatle kıldığın sevabın yanında bir tane var, her attığın adıma sevap var. Bakın bununla alakalı bir hadis-i şerif de arz edeyim. İlâ teveddâ fehasenel vudû. Her kim abdestini alır, güzelce abdestini alırsa, yani abdest konusu geldiği zaman her seferinde ne buyuruluyor? Abdestini güzelce alırsa diye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Demek ki bu konuda eksiklerimiz var. Demek ki abdestlerde bir yalap şalap çabuk böyle efendim alma durumu var ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize ne yapıyor? Her abdestten bahsettiğince beyan ediyor. Çünkü şeytan hep iş başında. Şeytan hep böyle yani seni önce inkara sürüklemeye çalışıyor. Eğer bunu beceremezse, yani imansız bırakmak istiyor. Beceremezse amelsiz bırakmak istiyor. Beceremezse bu sefer onu yarım yamalak yapman için abdesti öyle, namazı öyle, ibadeti öyle, taati öyle, hep yarım yamalak yaptırmak için nereye gidiyorsun? Bir acelem var sanki ya. Namazda bir acelem var. Ama film seyrederken hiç acelen yok. Yemek yerken acelen yok. Yemeler, demeler, muhabbetler 10 dakikalık yemek oluyor 2 saat. Gezmeler, tozmalar. Şöyle bir dolaşalım, hava alalım. Aa bir de bakmışsın kaç saat geçmiş. Her şeyde böyle bir efendim gevşeklik var. Her şeyde böyle bir yayma var. Ama iş ibadete gelince bir an önce aman bitirelim sanki böyle kim koşturuyorsa peşimizden. İşte bize bu duyguyu veren, bizi koşturan, acele ettiren, eksik yaptıran şeytan en büyük düşmanımız. Evet kıymetli kardeşlerim. İlâ teveddâ fehsenel vudû. Demek ki abdestini güzel yapar. Sümme harace ilel mescid. Sonra mescide çıkarsa. Lâ yahrucuhu illâ salâh. Ama ancak mescid için çıkacak. Yani evde abdestini aldı, evden çıkıyor ama niye çıkıyor? Camiye gelmek için. Böyle yaparsa. Lem yahtu hatveten illa rufi'at lehu biha derecetun. Her adımı için bir derecesini yükseltir. Bak her adımına sevap vardı ya şimdi. Her adım attığı zaman bir derece yükseliyor. Bir derece, yani şimdi böyle basit gibi geliyor da. Şimdi bakıyorsun efendim bir hoca efendi vardı. Çok seneler önce baktım böyle bir takım efendim kitaplar var. İşte matematiktir, şudur budur efendim. Dedim hayırdır hoca efendi ne yapıyorsun filan. Üniversite imtihanlarına giriyorum dedi. Dedim ya kaç yaşına gelmişsin, zaten görevini almışsın, emekliye bir adım kalmış. Dedi hocam ya şu kaç tane dersin var, bunu vereyim de üniversiteyi bitireyim de bunu bitirince bilmem kaçın bilmem kaçından emekli olacağım, maaş biraz daha yükselecek, derecesi artacak yani. Bak görüyor musun? Ha olabilir olabilir, tamam. Yani biraz daha fazla maaş almak için. Ama şimdi buradan bana ne oldu? Bir ibret oldu. Ya dünyada bile bir derece almak için. Üçün beşinden bilmem kaçın kaçından emekli olup da üç kuruş fazla alalım diye bak bu kadar gayret ediyoruz da. Ya her adımına bir derece veriliyor ya. Yani desen ki şu kadar efendim derece alsan şu kadar maaş alacaksın. Dereceyi de şu kadar adımla alacaksın. Buradan adam nereye yürür biliyor musun sen? Maddi işlerde çok böyle yani gayretliyiz ama manevi işlerde ne yapalım canım nasipse olur falan. Ya niyet etmezsen nasip olmaz. Hem niyet edeceksin, hem amel edeceksin, hem gayret edeceksin. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki ne oluyor? Her adımına bir derece artıyor. Ve huttat anhu biha hatiyetun.
bir günahı hatası da siliniyor. Böyle bir durum var. Yani cemaate gitmek her yönden karlı. Hele bir de işte sabah namazı, yatsı namazı, yani hava karanlıkken herkes bir yerlere gidiyor. Bir koşturma var. Yani trafiği boş bulamıyorsun. Gece 12'de de gitsen dolu, sabah da gitsen dolu. Millet bir yerlere gidiyor ama nereye gidiyor yani? He? Cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor, hayır yoluna mı gidiyor, şer adreslerine mi gidiyor? Hepsini Allah biliyor Celle Celaluhu. İşte o karanlıklarda sen ne yapıyorsun? Mescide gidiyorsun. Ya belki de artık insanlar gezmekten tozmaktan herkes ne yapmış? El ayak çekmiş, yatmışlar etmişler. Sen kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Sabah namazına gidiyorsun. Misal. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Beşiril meşâine fi'z-zulmi min-leyâli ilel mesâcid." Gecelerin karanlığında mescitlere doğru yürüyenleri müjdele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müjde var. Ya sen gece kalktın, herkesin bir işi var, gücü var, bir yerlere gidiyor. Senin de bir derdin var. Senin derdin, bak ne yapıyorsun? Hadis-i kutsi'de ne buyuruldu? Camilere gelenler, beni camilerde ziyaret edenler, camileri mamur edenler. Sen Allah'ın evini mamur etmek için ne yapmışsın? Yola çıkmışsın. O karanlıkta ne yapıyorsun? Yol yürüyorsun. İşte bunları müjdele. Neyle? Bin nuri tammi yevmel kıyame. Kıyamet günü tam bir nurla müjdele diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onları müjdeliyor. Sizler de öyleyseniz bak, hep bu müjdeler var kıymetli kardeşlerim. Ha şimdi tabii Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Es-salatu nurun." Namaz nurdur. Namaz nurdur. Namaz kılıyorsun. Hoca efendi namaz nurdur diyorsun ama yani hele teravih kılıyoruz, bayağı da bir yoruluyoruz. Yani nuru da gördüğümüz filan yok. Bak şimdi ölsen vallahi göreceksin. Nur, Resulullah öyle buyuruyor. Ahirette bu işleri göreceksiniz. He? Ulan dinlemiştik bunları. Doğruymuş. Bak diyeceğiz bunları. Tabii biz inanıyoruz Allah'ın izniyle zaten. Şimdi bakın ahirette neler olacak? Neler bitecek? He? Ahirette nuru ne yapacaksın? Şimdi dünyada zaten lambayı yaktın mı nursuz da aydınlanıyor, nurlu da aydınlanıyor. Herkes gidiyor. Sokak lambaları var, bilmem neler var. Yani senin imanına, ameline, ihlasına bakılmıyor ki. Dünya böyle. He? Dünya böyle. Dünya toz bulutu var. Şevfetera iden celal hubbar eferasun tahtekem himar demiş. Hani adam diyormuş ki ben efendim Arap atındayım, yarış atın üzerindeyim. Ulan bakıyorsun adam pek öyle Arap atında filan da değil, sanki eşeğin üzerinde ama ortalık toz duman ya, kimse de anlamıyor kim nerede. Bu sefer şair de diyor ki Şevfetera iden celal hubbar eferasun tahtekem himar. Yakında toz bulutu dağılınca kim atın üzerinde, kim merkebin üzerinde belli olacak yani. Toz bulutu dağılınca, hani iki kişi kenarda durmuşlar da diyormuş ki bir tanesi iri yarı, ben aydınım, ben beyazım, ben pırıl pırılım. Öbürü de ses çıkaramıyor falan. Ulan bir aydınlanıyor, sabah oluyor. Güneş bir aydınlatınca bir de bakıyor ben aydınım diyen adam meğer kaydın, simsiyah, zift gibi herif. Öbürü ben beyaz adam ama aciz, gücü yok. He? Gücü yok, bir sesini çıkaramıyor. Ama güneş doğduğu zaman kim aydın kim kaydın belli oluyor. İşte bu dünyada bir karanlık, bir toz bulutu var ama Allah'ın nuruyla aydınlandığı zaman, kitaplar konulduğu zaman, hesap kitap başladığı zaman, o zaman her şey ortaya çıkacak. İşte nur o zaman ortaya çıkacak. Tam bir nurla müjdele. Bak Mevla buyurdu, estağfirullah. Nuruhum yes'a beyni eydihim ve bi eymanihim. Ahirette bütün mahşer halkı toplanmış ama müminlerin ne olacak? Onların nurları önlerinde, sağlarında, koşacaklar adeta. Önlerini aydınlatıyor. Tabii münafıkların nuru sönecek, kafirlerin nuru sönecek. Aslında onların nuru zaten yok da müminlerin nurundan istifade ediyorlar. Ayrılınca onlar nursuz kalınca bu sefer onlar, başka bir ayet onda okuyacağım, feryat edince müminler diyecekler yakulüne rabbena etmimlene nurana, ey Rabbimiz nurumuzu tamamla. Çünkü artık son efendim raddelere geliyoruz. Artık efendim hesap var, kitap var ve artık önünde cennet var. Ve belli ki imanlarını kurtarmışlar.
He, onların nurları önlerinde sağlarında koşarak gidiyor. Dünyadayken Mevla bunları haber vermişti. Bunlara tam bir nurla müjdeler verilmişti zaten. Bunlar zaten namazın nur olduğunu bilerek namazlarını kılmışlar ve o nurla, ibadetleriyle dünyadaki imanlarıyla ahirette nur olarak, ışık olarak önlerinde gidiyor. Peki münafıkların durumu nedir? يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar diyecekler. Kime? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlere diyecekler. اُنْذُرُونَا Durun bizi bekleyin diyecekler. Çünkü onlar gidince, nurları da gidince bunların nuru kalmadı. Işığı kalmadı. Zaten nurları yok. Işık da kalmadı. Eyvah gidemiyorlar. Kapkaranlık bir yerde kalacaklar. Diyecekler ne olur bizi bekleyin. Naktebis min nurüküm. Nurunuzdan alalım. Hani sen dün gerici demiyor muydun? Hani sen dün yobaz demiyor muydun? Nursuz demiyor muydun? Başımıza ne geldiyse var ya bunların yüzünden bu Müslümanlar yok mu? Diyordun ya. Şimdi ne oluyor yani? Şimdi hani kimmiş aydın bakalım? Ya ne olur bizi bekleyin. Naktebis min nurüküm. Nurunuzdan alalım diyecekler. Peki müsaade edilecek mi? Kıyle denilecek. İrci'u veraekum feltemisu nura. Geri dönün. Arkanıza dönün. Yani dünyaya geri dönün, nuru oradan alın. Çağdaştınız ya siz. Çok nurluydunuz, aydındınız, bilmem neydiniz. Şöyleydiniz, böyleydiniz. Madem öyle, hadi bakalım. Geri dönün, oradan alın denilecek. Tabii geri dönülecek mi? Zaten onlar ne diyordu? Gidip de gelen mi var? Gidip de gelen yok. Gidip de gelen olsa, şurada bir vaaz etse var ya, hepimiz perişan oluruz. Görmüş de gelmiş adam dersin ya. Gidip de gelen yok arkadaşlar. Bir tane mermimiz var. Onu 12'den vurmamız lazım. Başka bir alternatif yok. Hani imtihan dünyası, adam imtihanı kazanamıyor. Seneye bir daha giriyor. Seneye bir daha giriyor. Kurtarma yazılıları, sözleri falan oluyor. Böyle bir kurtarma, ek ilave imtihan yok. Kazanan kazanır, kaybeden kaybeder. Rabbim kazanmak nasip eylesin. Demek ki onları tam bir nurla müjdele. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii cemaatle namaz kılmanın çok faziletleri var. Tabii bazı hadis-i şerifleri arz ettik. Ama tabii yani namaz kılmaktan bahsediyoruz aslında ama cemaatle namaz kılmamak hakkında bile tehditler var. Bak iş nerelere gidiyor aslında. Yani ne kadar uzaklaşmışız. Sahabe döneminden, asr-ı saadetten uzaklaştıkça belki şimdi bunlar çoğumuza garip geliyor. Belki garip geliyor. Nasıl ya, cemaatle kılmayana tehdit mi var? Adam namazını kılıyor, daha ne istiyorsun? İyi bari Müslüman oldun Mevla'ya, daha ne istiyorsun? Müslüman oldun mu diyeceksin. İman ettiysen de kendine, amel ettiysen de kendine. Her şey kendimize. Bütün dünya, bütün insanlar Ebu Bekir gibi olsa Mevla'ya zerre kadar faydası var mı? Yok. Bütün insanlar Ebu Cehil gibi olsa Allah'a zerre faydası, zararı var mı? Yok. Kar da zarar da kendimize. Ne yaparsak ne yapıyoruz? Kendimize yapıyoruz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanı hakikaten ürperten, titreten ifadeler bunlar kıymetli kardeşlerim. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim elinde olan, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. لَقَدْ هَمَمْتُ Şöyle, içimden şöyle yapmayı kastettim. İçimden şöyle geçti. Kastettim şunu yapmaya. Nedir o? اَنْ اَمْرَ بِحَطَبٍ Odun toplanmasını emredeyim. Feyuhtabe, odun toplansın. Bak şimdi odun toplanıyor, ne yapılacak acaba? Sümme emura bis salati feyuezzene leha. Sonra emredeyim de namaz için ezan okunsun. Sümme emura raculen feyeummen nas. Sonra emredeyim de biri insanlara namaz kıldırsın. Yani namaz vakti, ezan okundu. Efendim biri de imam oldu, namaz kılınıyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak ne yapacak şimdi? Yani şunu kastettim, şöyle yapsam, yapayım, yaptım buyurmuyor. Bize bir şey anlatıyor, bir meseleyi anlatıyor. Cemaatin, cemaate gelmemenin risklerini, tehlikelerini bizlere ifade edecek. ثُمَّ اُخَالِفُ اِلَى رِجَالٍ فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Bak, ezan okundu, birine de emretti, namaz kıldırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sonra ben de cemaatten geri durup namaza gelmeyen erkeklerin evlerini üzerine yaksam. Böyle, böyle düşündüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii kimsenin evini yakmış değil. Rahmet peygamberi, karıncayı bile incitmez ama
içimden böyle geçiyor buyurması, yani cemaatle namaza ne kadar önem verdiği ve cemaate gelmemenin ne kadar büyük manevi bir yıkım ve kayıp olduğunu bize ifade ediyor. Yani düşünsene, şimdi evine gittin, bir de bakıyorsun evin yanmış. Allah esirgesin, Rabbim muhafaza etsin. Meseleyi anlatıyoruz. Evin yanmış. İçindeki ne kadar malın, mülkün, paran, pulun, eşyan, hepsi yani yanmış, yıkmış, yıkılmış, yok olmuş. Ne olur? Nasıl bir kayıp? Kendine gelemezsin. Toparlayamazsın ya. Bak, bu nasıl bir

budu bulacağını bilseydiler leşehidel anşa yatsı namazına gelirdiler. He? Yatsı namazına bile. Görüyor musun? Yani burada dünyevi menfaatlere ne kadar önem verdiğimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Tabi sahabe-i kiram zaten cemaati kaçırmıyordu. İftida tekbirini ve kaçırmıyorlardı işte. Onları da arz edeceğim ama. Yani burada ne var? Kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine meseleyi arz ediyor ya. Hakikaten öyle değil mi? Bak iki yağlı kemik bulsalar iki koyun budu gelirlerdi. Dense ki şimdi yani efendim Hayder'de cemaate gelenlere bir altın verilecek. Gelir mi millet? Ulan ne bir altın? Çeyreğe bile millet tav olur ya. Gram altına bile burada yer bulamayız. Daha oradan Haliç'ten taraf hep tıka basa dolu olur, biz gelemeyiz yani. Ha, dolayısıyla hal böyleyken bu dünya menfaatini bu kadar anlayabiliyorken maalesef manevi zararları pek ne yapamıyoruz, anlayamıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bak Mevlana buyurdu. Kella bel tuhibbunel acile. Hayır hayır, siz acili seviyorsunuz. Peşin olanı seviyorsunuz. Yani dünyayı seviyorsunuz. Ve tezerunel ahira. Ahireti bırakıyorsunuz. Evet, ahireti sırt ardı ediyorsunuz. Maalesef peşinciyiz. Cennet var tamam ama o ahirette. Yani şimdi ne var? Şimdi bile ibadetlerde şunu yaparsan cennet var, bunu yaparsan cennet var diyorsun. Biz mesela tavaf ederken bile mesela dualar ediyoruz. Herkes normal. Amin, amin, amin. Diyorum ki zenginlik duası yapacağız. Allahümme ya ganiyyü ya hamid, ya mübdü ya mu'id, ya rahimu ya vedud. Amin, aminler patlıyor yani. Niye? Peşin. Zenginlik var. Yani insanın fıtratında var bu. Mevla bu ayeti buyururken kullarını bilmiyor mu yani? Evet tabii bu isteklerin var. Allah insanın fıtratına koymuş. He? Menfaat insanı celbediyor. Ama işte bunun yanında ne yapmak lazım? Ahiret menfaatinde unutmamak lazım. Onları da sırt ardı etmemek lazım. Madem menfaatine bu kadar düşkünsün, madem iki buda geliyorsun, o zaman bak bu kadar gelmediği zaman yıkım var. Ha, bunu da düşün. Ona göre hareket et deniyor kıymetli kardeşlerim. Yoksa ashab-ı kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Sahabe-i kiram zaten bakıyorsun. Yani boş ver cemaati terk etmeyi, iftitah tekbirini bile kaçırmazmışlar. İftitah tekbiri yani cemaate mesela ikinci rekatta yetişirsin, üçüncü rekatta yetişirsin, ayrı dava. Ama bir de iftitah tekbirine, yani imam Allahu Ekber diyor, sen de hemen arkasından Allahu Ekber diyorsun. Veya işte sesli kıraatler yapıldı sabah akşam veya yatsı namazlarında, imam Fatiha'ya başlamadan Allahu Ekber ne yapıyorsun, yetiştiriyorsun iftitah tekbirini. Ha, bazı rivayetler Fatiha'da da yetişse iftitah tekbirine yetişmiş olur deniyor. Ama Fatiha'da bittiyse de geçmiş olsun yani. Ne demek Hoca Efendi geçmiş olsun? Baksana sahabe-i kiram. He? İftitah tekbirini kaçıran olursa taziyeye gidermişler. He? Geldi oradan, işi vardı, gücü vardı, tarlada çapası vesairesi. Geldi ikinci rekata. Aa, adam geç geldi. İftitah tekbirine yetişemedi. Ne yapıyormuşlar? Nasıl oldu bu ya? Allah bir daha böyle kayıp vermesin. Nasıl iş ya? He? Hani Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ya, sahabe-i kiram. Şu Hasan-ı Basri Hazretleri tabi'in. Sahabeyi görmüş, 130 tane sahabi görmüş. Bir de ondan sonra gelen efendim tebe-i tabi'in. O nesil sahabeyi görmemiş. Sahabe nasıl bize anlat? Diyor ki siz onları görseniz deli derdiniz. Ama devam ediyor. İşte bu bizi titretmeli. Ama onlar da sizi görse Müslüman demezdi diyor yani. Ya sen şimdi deli demez misin? Bak geçen anlatmadık mı yani? Hurmalıklara bakarken hurmalar açmışlar. Efendime söyleyeyim yaprakları şeyleri yeşermiş. Efendim bülbüller ötüyor. Onlara bakarken dalıyor. Neredeyse namazı kaçıracak. Sonra gidiyor ki ya Resulallah diyor, ben diyor Allah için bunu hibe ediyorum. Allah ile arama giren malı istemiyorum diyor. Şimdi yani öyle bir yer ki orası, Medine dediğin zaman hurmalık, bugün İstanbul'da en kıymetli lokasyon arsa neresiyse orası demektir. Onu götürüyor hibe ediyor, Allah için infak ediyor. Bugün adam cuma namazında dükkanı kapatmıyor müşteri var diye. Şimdi sana Müslüman der mi? Sen şimdi ona deli demez misin yani? Mevzuyu böyle anlayalım. Deli diyor da böyle anormal hareketler yapmıyor. Ahirete öyle bir iman etmiş ki, he? Sen nasıl taşınırken hiçbir şey bırakmadan götürüyorsun? Taşınıyorsun bir yer, burada ne varsa götürüyorsun. Efendim salonu hiç götürmemişsin. Ya kardeşim niye götürmüyorsun sen? Deli misin ya? Hepsini götürsen, hepsini götürüyorsun. İşte onlar da ahirete hepsini götürüyor.

Sürmeye çalışıyorlar. Çünkü ahirete gidiyor. Esas yer orası. Ayşe annemiz dedi ya, bir koyun kestik, üçünü verdik, üç budunu verdik, biri bizde. Resulullah ne buyurdu? Üçü baki, biri fani. O verdiklerimiz baki, tamam bizim. Ahiretteki bankalarımıza blok edildi, hesaplara yattı tabiri caizse. Ama biri fani. Yani yiyeceğiz, içeceğiz, tamam bitecek ya. Yani işte ahirete bakış nasıl görüyorsun? Tabii onlar Resulullah'ı gördüler sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi gördüler. Haramlara bulaşmamışlar. Kalpleri pırıl pırıl tertemiz. Biz şimdi 14 asır geçmiş sahabeden uzaklaşmışız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem döneminden uzaklaşmışız. Gözler neler görmüş. O internetler, o efendim Facebook'lar, o Twitter'lar, bilmem neler neler, kalp olmuş çıfıt çarşısı, ne yapamıyoruz? İdrak edemiyoruz maalesef. Şimdi bunu duyunca da İftitah tekbirini kaçırmış. Üç gün taziyeye gidiyorsun. Ne oldu ya? Allah bir daha böyle bir efendim kayıp vermesin. Üç gün taziyeye gidiyorlar. Sanki evden cenaze çıkmış. Hele cemaati kaçırdıysa taziye bir haftaya çıkıyor. Allah Allah. Nasıl önemsiyorlar? Evet arkadaşlar. Cemaate nasıl kıymet veriyorlar? Şimdi boşver adam cemaati, namazı bile kılmıyor. Taziyeyi boşver. Adam diyor ki iyi adam ya. Adam çok iyi adam. Namazı, ya bir namazı yok. Şimdi cemaati kaçıran sahabe baş sağlığı diliyorsa buna ne diyecek yani? Ört ki ölem. Ne diyecek artık yani? Evet arkadaşlar. Hatem-i Esam diyor ki bir kere diyor cemaati kaçırdım. Sadece Ebu İshak el-Buhari taziyede bulundu. Bak dönemler biraz sahabe döneminden uzaklaştıkça biraz gevşemeler başlıyor. Şimdi zaten artık taziye maziye ne ya, namaza geliyorsa maşallah diyorsun artık yani. Evet, Ebu İshak el-Buhari taziyede bulundu bana diyor. Yani başın sağ olsun, nasıl böyle bir kayıp oldu, gelememişsin? Hayırdır, ne oldu, niye gelemedin? Yani öyle sağlam adamlar ki, yani gelmediyse mutlaka bir şey oldu ya. Evet arkadaşlar, ve devam ediyor. Ama diyor eğer benim diyor cenazem olsaydı diyor, binlerce kişi bana baş sağlığı dilerdi diyor. Çünkü insanlar diyor dine gelen musibeti dünya musibeti kadar önemsemiyor. Daha az önemsiyor. Hatta hiç önemsemiyor. Hatta bunu kayıp bile görmüyoruz maalesef kıymetli kardeşlerim. Evet tabii dedik ya ilk tekbir meselesi hakikaten önemli aslında. Çünkü bazen bakıyorsun yani camiye gelmiş. Ya camiye gelmişsin. Hoca Allahu Ekber. İmam efendi tekbir almış. Bakıyorsun şimdi yanında falan bazıları bir niyetler ediyor. Niyet ettim senin rızası için döndüm kıbleye, kıblem Kabe. Ya mübarek ilk tekbir kaçıyor ya. Fatiha bitecek. Sen hala mır mır mır bir şeyler yapıyorsun. Sakalını kaşıyorsun, elbiseni düzeltiyorsun. Bir son defa bir telefona bakayım mesaj gelmiş mi? Ya tekbir kaçıyor. Baş sağlığımı dileyeceğiz sana yani. Dolayısıyla ilk tekbir likülli şeyin saffetün. Her şeyin bir özü vardır. Ve saffetü salâ, namazın özü de nedir? Ettekbiratül ula, ilk tekbir. İlk tekbir derken yani iftitah tekbiri. Namazı onunla açıyorsun. Namazı açan tekbir. Onu da imam açıyor, sen de imama uyuyorsun. İmam açmış tekbiri, sen daha dolanıyorsun. Demek ki iftitah tekbiri çok önemli. Buna dikkat edenlere de çok büyük efendim belgeler veriliyor. Onur belgeleri falan oluyor ya şimdi. Ödüller bilmem neler. Bak şimdi tekbirleri kaçırmayanlara nasıl bir ödül var. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sallâ lillâhi erbâine yevmen fî cemaatin. Her kim Allah rızası için 40 gün cemaatle namaz kılarsa 40 gün hiç bırakmadan sabahtan yatsıya kadar 5 40'la çarp artık. Kılarsa ama ne oldu halde yudrikü tekbiratel ula, ilk tekbiri idrak edecek, kaçırmayacak. İlk tekbiri kaçırmadan efendim 40 gün kim namaz kılarsa, kolay iş değil, büyük iş. Ama ne yazılıyor ona? Kütübet lehu beraetan, ona iki tane berat yazılıyor. İki tane onur belgesi yazılıyor ona. Nedir o? Beraetun minen nar, bir tanesi ateşten berat. Ve beraetü minen nifak, bir tanesi de nifaktan, münafıklıktan berat. Böyle bir adam gördüğün zaman bu adam iki tane berat aldı demektir. Biz tabii medresedeyken çok denerdik bunları. Geliyorsun son gün be, son günde kaçıyor mu? Son günde kaçırıyorsun. Nasıl üzülüyorsun? Tekrar başlıyorsun. Mevla aslında ne yapıyor? Çok hoşuna gidiyor senin bu tavrın.
Seni tekrar başlatıyor. Tekrar başlatıyor. Artık senin hayat tarzın oluyor yani. Şimdi tabii normal hani sivil hayat diyeyim medreseden çıktıktan sonra artık böyle işler. Zaten cemaate gelen pek olmuyor ki. Efendim nerede kaldı tekbiri kaçıracak. He? Bak ilk tekbire yetişmek için bir kere mutlaka cemaate gelmek lazım ve mutlaka erken gelmek lazım. Görüyor musun hayat efendim tarzını görüyor musun sahabenin? Bütün her şeyleri namaza endekslenmiş. Cemaate endekslenmiş, ilk tekbire endekslenmiş. Şimdi bakıyorsun yani bazen şaşırıyorum, böyle duruyorum biliyor musun? Böyle düşün düşün, idrak edemiyoruz ya. Bakın Ameş diye bir zat var, tabiinden hadis ve kıraat alimi, çok büyük zat. Hani Süleyman bin Mihran rahmetullahi aleyh. 70 sene ilk tekbiri hiç kaçırmamış. Arkadaş bunu bir düşünün ya. Kafayı yastığa koyunca bir düşünelim ya. 70 sene ya. İlk tekbiri kaçırmamış. Namazı cemaatten bahsetmiyoruz bak. Nasıl bir zat ya? He? Bir de ilk birinci saf meselesi de var biliyor musun? 40 sene diyor. Önümde diyor kimsenin ensesini görmedim namazda diyor. Yani bir ilk safta. Allah Allah. Ya en azından tabii becermek bunları zor. Ayrı bir Mevla'nın yardımı lazım. Bir de bir mahalle baskısı da lazım anlıyor musun? Bizde mahalle baskısı namaz kılmamaya yönelik. Bütün ortamlar, işler, güçler. He? Hatta namazları son vaktine bırakmak yani. Eyvah namazı. Hocam seni gördüm namaz aklıma geldi. Daha eskiden 96-99 Aksa Camisi'nde orada görevliyken akşam namazı vakti geliyor. Şöyle bir dolaşayım diyorum. Direkt camiye gitmiyorum. Aşağıdan şöyle bir dolaşıyorum. Esselamu selamun aleyküm falan. Neyse. Selamun aleyküm. Oo hocam ya seni gördüm bak aklıma geldi. İkinciyi kaçırıyordum. Mübarek 15 dakika kalmış. He? Ya ben öbür taraftan gitsem ne olacak? Buradan geldim beni gördün. Biraz da memnun oluyorum biliyor musun? En azından beni görüyor sakal cübbe falan sarık. Mevla'yı hatırlıyor ya oradan hoşuma gidiyor. Kendi adıma. Onun adına sıkıntı var. Bu sefer ben de diyorum o zaman her gün geçeyim mi kardeşim buradan ya? He? Namaz unutulur mu ya? Yemeği unutuyor musun? Bazen geçiyorum dükkan kapalı. Hayırdır? Niye kapalı? Hoca efendi yemek yemeyecek miyiz? Bak onu hiç unutmuyorsun. Ama manevi ruhun açlığı aklına bile gelmiyor. O da ayrı bir dava. İşte denildi ya. Yani manevi musibetler, zararlar, maddi zarar ve musibetler kadar veya menfaatler kadar önemsenmiyor kıymetli kardeşlerim. Evet, bir de tabii cemaat meselesinde ne var? Cemaatle namaz kılarken safların durumu da önemli. Bununla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak hepsini bize tarif etmiş ya. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamber? Bir baba gibi ümmetine her şeyini... He? Yemeğe başlarken tuzla başlamaktan tut da halaya girerken sol ayakla girip sağla çıkmaktan dualarına kadar tekbirine kadar safları düzenlemeye kadar her şeyi en küçük detayına kadar aman canım bundan da ne olacak demeden hepsini ümmetine nasıl anlatmış, nasıl bir peygamber, nasıl ilgilenmiş, hem de Mekke dönemini düşün, cahiliye dönemini düşün. He, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüldüğü böyle bir toplumu nereden nereye çıkarmış? Cahiliye toplumunu ne yapıyor? Ahlakın zirvesine çıkarıyor. Saadet asrı haline geliyor. Asrı cehalet, asrı saadet oluyor. Nasıl bir peygamber? O peygamberi niye tanımıyoruz ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bakın burada da saflarla alakalı. Ekimus saffe fi salah. Namazda safları doğrultun. Bak ekimus salah, namazları ikame edin. Ekimus saf ve safları da ikame edin, doğrultun. Namazlar da öyle olacak, saflar da öyle olacak. Niçin? Fe inne ikamete safi. Çünkü safları düzeltmek min husni salah, namazın güzelliğindendir. Güzelliğindendir derken namazın güzel ve tamam olmasıyla alakalıdır. Ve başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor. Sevü sufufekum. Hani umreye gidenleriniz de bilir hani imam bunu söyler. Safları düzeltin der. Safları düzeltmek lazım. Bunu söylemek de ne demek ki? Sünnet. Bak sevvü sufufekum. Namazda safları düzeltin. Fe inne tesviyete sufuf. Çünkü safı düzeltmek min temami salah. Namazın tamam olmasındandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki eğri, büğrü, he? Düz olmayan, aralıklı. Böyle saflarda demek ki namaz güzel değil. Namaz tamam değil. Eksik. Bakın
Bununla alakalı Bera İbni Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Namaza durmadan önce, namaza durmadan efendim saflara geçilmiş. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir uçtan bir uca safların arasına girer. Göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak bizi doğrultur ve eğri büğrü olmayın ki kalpleriniz arasında ihtilaf olmasın buyururdu. Bak, safların arasına giriyor, göğüslerini herkes demek ki şey yapıyor, omuzlarını şöyle yapıyor, birleştiriyor, aralara giriyor tek tek yani. Sahabe de diyordur herhalde, omuzuma dokunsun diye bir açabilir yani mesafeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, seninle özel ilgileniyor ya. He? Böyle imam pek yok yani, anlıyor musun? Ha tabii, cemaate gelen kaç kişi var ki, saf mı var ki yani? He? Cami yapmışlar köye, muhteşem bir cami. Müftü de gelmiş açılışa bakmış, cami çok güzel ama dağın tepesinde köy. Demiş ki cemaat oluyor mu demiş, bu kadar masraf yapılmış. Hani köy hep halkı yurt dışında, masraf paralar vermişler, yaptırmışlar. E peki cemaat nasıl oluyor? Demiş vallahi demiş hocam iki saf oluyor demiş. İki saf iyi demiş. Yok öyle iki saf değil demiş. Bir ben demiş, bir de bu hacı abi demiş. Yani anlıyor musun? Biraz ironi yapıyor. E dolayısıyla şimdi kimi düzelteceğiz? Zaten iki kişi var, beş kişi var. Misal yani. Ha tabii kalabalık cemaati olan yerler de var. Ama tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi adama sen kalk da imam düzelt dese, imam işine bak sen ne yapıyorsun ya der. Belki de adamı dövecek yani. Dokunamıyorsun sen. He? Araya girsen adam şöyle öyle bir bakıyor ki sanki herifin evine girdin. Arayı dolduramıyorsun sen. İşte bir şey var, anlıyor musun? Yani İslami konuda bir cehaletimiz var. Bilmiyoruz. Sadece senin bilmen de yetmiyor. Cemaatin de bilmesi lazım. Ne demek istiyorsun hoca efendi? Mesela şöyle düşün. Cemaat safa durmuş. Sen de geldin, tek başınasın. Ne yapacaksın şimdi? He? Hah. Gel de yap bakalım. Önden bir kişiyi arkasından tutacaksın, şöyle cübbesinden, anlıyor musun? Hafif geri çekeceksin. Niye? Çünkü tek başına olmaz. Cemaat durmuş önde. Arkada safta kimse yok. Bak işte sana mesela birisi çekse sen yaparsın. Ama bilmiyorsa adam, arkadan çeksen adam ileri gider. Sen çekiyorsun. Adam demiş ki ulan bak demiş, namazımı bozduracaksın, çakacağım ağzına. Herif bilmiyor ki. E sen biliyorsun, o bilmiyor. O bilmediği zaman iş olmuyor ki yani. Normalde çekeceksin, o da anlayacak ki ha demek ki arkada biri geldi, saf yok. Hafif ayaklarını kaldırmadan sürterek ne yapacak? Yeri gelecek. Önde boş oldu. E ne yapalım? O şey var ya. Biri daha geldi mi tekrar ne yapar? Yerini doldurur. Ha şimdi bu böyle. Ama sen biliyorsun, herif bilmiyor. Bilmedin mi? Sana bir karate yaparsa tehlikeli bir durum. Senin de namaz gider, onun da gider yani. Anlıyor musun? Ha demek ki yani bu konularda maalesef ya 12 bin mesele var namaz konusunda. Kaç tanesini biliyoruz acaba? Bir hoca efendi anlatıyor. Efendim geldim diyor, namaza durdum. Ben diyor 3. rekata yetiştim diyor. 3. rekata yetişince ne oluyor? 1 rekat eksik yani. 1 rekat sonra ne yapacak? Selam verecek. Veya şöyle diyelim. Ondan önce de biri gelmiş. Efendim o da efendim namaza duruyor. Neyse ben diyor namazımı kıldım, 1 rekatı efendim tamamladım, selam verdim. Benle beraber olan da selam verdi. Demiş ki ya sen demiş ben bir rekat, senin demiş daha var. İki rekat daha kılman lazım. Demiş ki hocam senden iyi bilecek değilim demiş. Sen selam verdin, ben de veriyorum demiş. Yani o da kendine göre hocaya uyuyor yani, anlıyor musun? Ha şimdi bu konuları ne yapmak lazım? Anlamak lazım, bilmek lazım. Değil mi? Ha bu konularda kürsülerden anlattığın zaman bu sefer de ya hoca efendi bu kadar önemli mevzular var, gündeme baksana filan, sen şimdi bunları mı bahsediyorsun? Ya namazdan önemli mesele var mı ya? He? Namazın tamam olursa dinin tamam oluyor. Dünya ahiret kurtarma imkanın oluyor. Namazın eksikse neyle kurtaracaksın? Bak kaç haftadır namazdan bahsediyoruz yani. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Cemaati doğrultur ve sonra ne derdi? İbadallah. Ey Allah'ın kulları. Letüsevvünne sufufekum. Ya saflarınızı düzeltirsiniz. Evle yuhalifennallahu beyne vücuhikum. Yahut Allah-u Teala yüzlerinizi kalplerinizin arasını ayırır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. Saflar düzgün olmazsa, safların arası ayrık olursa ne oluyormuş demek ki? Allah kalpleri ayırıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Başka bir hadis-i şerif. Russu sufufekum. Saflarınızı sıklaştırın. Ve karibu beynaha ve hadu bil anak. Birbirine safları yaklaştırın. Boyunlarınızı bir hizaya getirin.
Fevellezî nefsî biyedihi. Nefsim zat-ı kudretinde olan Allah'a yemin olsun. İnni le ara şeytane yedhulu min halelis safi ke ennehel hadef. Yeminle söylüyor ki şeytanların siyah ve küçük koyunlar gibi saf aralarına girdiğini görüyorum diyor. Yani safın arasında, özellikle farz namazlarında, he, demek ne yapmamak lazım? Arada boşluk bırakmamak lazım. Safları sıklaştırmak lazım. Yoksa şeytan aralara giriyor. Tabi hoca bu hadis-i şerifi okumuş da cemaatten bir de demiş ki, hocam bırak girsin iki rekatta o kılsın demiş. Ya mübarek, şeytan namaz kılmak için girmiyor ki araya. He? Arayı açmak için, arayı bozmak için, kalbe vesvese vermek için giriyor şeytan. Onun için arayı kapatın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen safların arası açık olunca kalplerin arası açık oluyor, birlik olmuyor, beraberlik olmuyor. O zaman cemaatin ne manası çıkıyor? He? Cemaat. Bir de cemadat diye bir şey var, cemadat. Yani camiye geliyorsun, gidiyorsun, toplanıyorsun, dağılıyorsun. Böyle sadece bununla cemaat geliyorsun ya. Cemaat bu demek değil sadece. Bir de bakın cemadat var. Cemadat nedir? Cemadat donuk cisimler demektir. Aha, bu kürsü nedir? Cemadat. Minber nedir? Mihrap nedir? Cemadat. He? Şurada gördüğünüz halılar, şunlar hep cemadat. Eğer camide durmak marifet olsa bunlar bizden daha kıymetli. He? Hiç çıkmıyorlar. Hep buradalar. Yalanları yok, dolanları yok, dedikoduları yok, iftiraları yok, gıybetleri yok. Demek ki mesele camide bulunmaktan çok cemaat olabilmek. Cemaat ne demek? Canlı, kanlı, he? Donuk değil. Görüşen, konuşan, bilişen, dertleşen, kaynaşan. Cemaat bu demek. Saflar ayrı olunca kalpler ayrı oluyor, birlik olmuyor, beraberlik olmuyor. 1,5-2 milyar Müslüman, 3,5 Yahudi'ye sözümüz geçmiyor oluyor o zaman yani. Demek safları her türlü sıklaştırmak lazım. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki saflar birleşirse kalpler de birleşecek inşallahurrahman. Şimdi kıymetli kardeşlerim, dedik ya hadisi kutsi'de ne buyurulmuştu? Her kim camiye gelirse Mevla'yı camide ziyaret etmiş oluyor. Ve Allah-u Teala Hazretleri ne yapacak? Onlara ikramda bulunacak. Çünkü ziyaret edilenin ziyaret edende ne vardır? Efendim, hakları onun üzerinedir. Yani evine bir misafir gelse ne yapıyorsun? Ona ikramda bulunuyorsun. Dolayısıyla madem camiler Allah'ın evi, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri de ne yapıyor? O kullarına ikramda bulunuyor. Şimdi pek çok ikramlar var, sevaplar var. Ama şu varid olan veredefil hadis, hadis-i şerifte varid oldu ki şunu inşallah paylaşayım. Men hafeza ala salati ekremehullahu bi hamsi hisalin. Her kim 5 vakit namazını muhafaza ederse, vaktinde kılacak, tadil erken de kılacak, patküt patküt kılmayacak ve namazdan önce de abdestini güzelce yapacak. Bak böyle namazını muhafaza edenlere Mevla'nın 5 tane ikramı var. Nedir? Yurfa'u anhu dıykul iş. Yurfa'u kaldıracak anhu ondan. Dıykul iş, geçim darlığını Mevla kaldıracak. Evet, namazları muhafaza eden maişet sıkıntısı çekmez. Geçim darlığı çekmez. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani imkan az olabilir. Efendim gelir az olabilir. Ama Allah ona ne yapar? Bereket verir. Kanaat verir. He? Eğer böyle yapmazsa çok çuvalla kazanır, çuvalla gider. Herifin çuvala doluyor ama altı delik. Nereye gittiği belli değil. Kazada gidiyor, hastalıkta gidiyor. Bilmem nerede gidiyor. Çek senet dönüyor, bilmem ne oluyor. Yani bereketi yok. Bereketi yok. Bazen bakıyorsun adam ne kadar imkanları var. Efendim şu kadar zengin adam, cebinde kuruş parası yok. Gene gidiyor felanceden bir borç istiyor yani. Niye? Allah bereket koymamış. Gidiyor. Nasıl geliyorsa öyle gidiyor yani. Bereket olmadı mı? Bak İbrahim Nehai Hazretlerine buyurdu. Bir adam gördü namaz kılıyor. Ama namaz kılarken tadil erkana riayet etmiyor. He? Eğilmeden kalkıyor, kalkmadan eğiliyor, secdeye alnı, değiyor değmiyor tekrar kalkıyor. Ya niye bu kadar hızlı gidiyorsun ya? Bazen yaşlı amcaları görüyoruz, hareketleri ağır. Namazda 100 metrelik şey gibi, yarışçı gibi ya. Patküt patküt patküt. Dikkat edeceğiz. Rüküye eğildin, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. Secdede alnını koyduktan sonra ama. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala. 3 defa. Hoca efendi diyoruz 3 defa.
Üç defa diyorsun da nerede diyorsun? Biri giderken biri gelirken. Denk gelen varsa bilmiyorum. Secdeye mi kafa atıyorsun? Secde mi yapıyorsun? Kalktığın zaman, oturduğun zaman karşıdan biri baktığı zaman diyecek ya bu oturuyor. Ama sen hareket halindesin devamlı. Şimdi böyle yapınca ne kavme ne celse ne ruku ne sucud tam olmayınca İbrahim Nihai Hazretlerine buyurdu. Dedi ki bu adamın çoluğuna çocuğuna acıyın. Ya namazı tadili erkana riayet etmiyorsan Allah evdeki bereketi gideriyor ya. Dolayısıyla namazını muhafaza edenin Allah evinde bereket, huzur, ülfet, muhabbet koyuyor. Ve ne buyuruluyor? Yurfav anhu zikul iş. Geçim darlığı ondan kaldırılır diyor kıymetli kardeşlerim. Birinci ikram bu. Daha azabül kabr, yani yurfav anhu azabül kabri. Ondan kabir azabı da kaldırılır. Kabir azabı. Evet. Kabir hayatı var mıdır? Vardır. Fakat akla şöyle de gelebilir. Ya hoca efendi kabir hayatı diyorsun ama kabir. Bazılarına kabir nasip olmuyor. Değil mi? Denizde boğulabilir. Efendim balıklar yer, şu olur, bu olur. Ha. Şimdi kişinin kabri olsun, olmasın. Kabrinde çürüsün, çürümesin. İnsanın öldüğü andan itibaren kıyamete kadar, dirileceği güne kadar olan o metafizik hayatı kabir hayatıdır. Berzah alemi diyoruz yani. Kıyametten bahsetmiyoruz da bak kıyamet kopmamış. Kabir hayatı başka bir şey. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte ne buyurdu? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Demek ki buradan ne anlaşılıyor? Namazını her kim muhafaza ederse onun kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Nereden çıkıyor bu? Çünkü kabir azabı kaldırılacak. Kabir azabı varsa cehennem çukurları olacak ama demek ki cennet bahçesi ise orada efendim adap yok demektir kıymetli kardeşlerim. Evet. Demek ki tabii bunların hepsi aslında ayrı bir ders konusu. Fakat şimdi vakit de dar hem de hızlı hızlı Mevla'nın ikramlarını anlatıyoruz ya. Namazını her kim muhafaza ederse 5 ikramdan demek ki ikincisi neymiş? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ondan kabir adabı kaldıracak. Üçüncüsü nedir? Ve yutihi Allahu kitabahu bi yeminihi. Allah-u Teala onun kitabını sağ elinden verir. Kitabını sağ elinden verdi mi? Peki hangi kitap hoca efendi bu? Hangi kitap olacak? İnsanın akıl bali olduktan sonra ölesiye kadar yapmış oldukları, konuştukları, efendim nerelere gitti, kimlerle görüştü, kimlerle konuştu, hepsinin yazıldığı bir defter var ya, amel defteri. İşte o kitap. İşte o defter. Ve inna aleykum lehafizine kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Üzerinizde çok kıymetli yazıcılar var buyuruyor Mevla. Onlar ne yapıyorlar? Yaptıklarımızı yazıyorlar, biliyorlar. Yani neleri yazıyorlar hoca efendi? Efe men ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin diyor ya. Zerre ne? Zerre. Şöyle anlayalım, bazen böyle camdan bir güneş vuruyor da havada böyle efendim bir takım zerrecikler görüyorsun ya, işte bunun kadar küçük hayırda yapsan yazılacak, şerde yapsan yazılacak. Zerreden küreye, habbeden kubbeye her şey defterde oluyor. Vefat ettiğin zaman kapanıyor, mühürleniyor, arşivleniyor ve kıyamet günü o defterler uçuşacak ya, he? İşte orada kimse kimseyi hatırlamayacağı anlardan biri de o. Kimse kimseyi hatırlamıyor. Ne ana, ne baba, ne evlat. Çünkü o defter kalpler güp güp atıyor, anlıyor musun? He? Acaba benim tayinim çıktı mı? Acaba ben imtihanı kazandım mı? Dünyadakine de benzemez. Ahirette o defter, o kitap acaba nereden verilecek? Sağından mı, solundan mı, arkandan mı? Hep bunlar kitaplarda ifade ediliyor. Ayetlerle beyan edilmiş meseleler. İşte namazını muhafaza edenlerin defterleri ne yapılacak? Sağdan verilecek. Peki sağdan verilenlere ne oluyor? Femma men utiye kitabahu bi yeminihi. Her kimin de kitabı sağdan verilirse fesevfe yuhasebu hisaben yesira, ona çok kolay bir şekilde hesabı çok kolay olacak. Zaten kitap sağdan geldiyse sana müjdeler olsun, yırttın, artık önün açıldı, artık hesap kolay, artık ne yapıyor demek ki önünde cennet var, bir şekilde imanını kurtarmışsın. Evet arkadaşlar, çünkü
solundan verilecek, arkasından verilecek olanlar da var. Ya solundan verilirse Allah muhafaza, ve emmen men ütiye kitabehu bişimalihi. Kitabı sol elinden verilenlere gelince ne diyecekler? Feyakulu diyecekler. Ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke bana kitabım verilmeseydi. De velem edri ma hisabiye. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Yaptığı bütün haltlar, yediği bütün naneler hepsi orada ya. Bakmak istemiyor. Eyvah diyor. Her şey yazmış. He? O gece karanlığında bile yaptığı melanetler, rezillikler hangi adreslerde bulunduysa, tevbe etmemişse hepsini ne yapacak, orada bulacak. Keşke hesabımı bilmeseydim. Keşke kitabı bana verilmeseydi. Evet. Hoca efendi, peki yani kitaplar verilecek de kitaplar karışmasın ya. He? Kitaplar veriliyor ya şimdi, yanlışlıkla sana efendim sağdan değil de başkasının kitabı getirildi, soldan verildi. Haşa, böyle bir şey olur mu ya? Bazen faturalar karışabilir, anlıyor musun? Elektrik, su, komşununki sana, seninki bilmem kime gelebilir ama. He? Ahirette kitaplar karışmaz. Adrese teslim. Herkesin kitabı kendisine ne yapılacak? Teslim edilecek. Rabbim Celle Celaluhu kitabını sağ elinden alanlardan eylesin. Kitabını sağ elinden almak için nasıl ameller yapmamız gerekiyorsa, o amelleri şu dünya hayatında aşkla, şevkle, hazla, lezzetle yapabilmek nasip eylesin. Amin. Demek ki kıymetli kardeşlerim, namazını muhafaza edenler defterini ne yapacaklar? Sağ elinden alacaklar. Bak, görüyor musun? Namaz ne kadar önemliymiş. Şu dünyada, dünyaya niye geldik? İbadet için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri ancak ibadet için yarattım Mevla buyuruyor. Hoca efendi, başka bir şey yapmayalım mı? Sadece ibadet, taat mi? Yemene de, içmene de, gezmene de, tozmana da, sosyal ilişkilerine de, meşru çerçevede yaptığın hiçbir şeye Mevla bir şey demiyor. Ama her şeyini ne yapacaksın? İbadetine göre yapacaksın. İbadetini tanzim edeceksin. İbadetin başı da namaz olduğuna göre, ya şu namazı halletsek işi bitiriyoruz ya. Bak, dünya ahiret her şeyimize yarıyor ya. Senin maişetinden tut da kitabı sağ elinden almana kadar, şu namaz bu kadar önemliyse, hangi efendim geveze adam bu kadar mesele varken namazdan mı bahsediyorsun diyorsa, bu adam hiçbir şey bilmiyordur demektir. Bir de din adına konuşuyorsun ya. Evet. Onun için namazları ne yapacağız? Ne yapacağız edeceğiz? Muhafaza edeceğiz. Tadili erkanıyla, huşusuyla, hulusuyla ve cemaatiyle. Evet, cemaatle kılmaya da gayret edeceğiz. Ve vaktinde kılmaya da gayret edeceğiz. Peki dördüncüsü nedir? Ve yemurru ale sıratil berk kel berk. Şimşek gibi de sıratı geçer. Ya, hesap var, kitap var, sırat var, mizan var. Hepsi hak. Sıratı demek ki ne yapacak? Şimşek gibi geçecek namazı muhafaza edenler. Peki sırat nedir? Sırat nedir dersen, mahşer gününde cehennemin üzerine kurulan bir köprü. Cennete gitmek için mutlaka oradan geçmek lazımdır. He? Ve bunun süresi ne kadardır? Ulema bir takım beyanlarda bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri de ne yapar? Bunu açıklar. 3000 yıldır diyor. 1000 yıl yokuş, 1000 yıl düz, 1000 yıl bahir aşağı. Ama tabii bu kime göre? Bu normali böyle ama dünyadaki köprüler gibi değil. Şimdi Boğaz Köprüsü metresi belli, eni belli. He? Yani herkese aynı. Zengin de geçse aynı, fakir de geçse aynı. Yaya da geçsen, arabayla da geçsen değişiyor mu? Değişmiyor. Ama Sırat Köprüsü adamına göre değişiyor. Takvasına göre değişiyor. Ameline göre değişiyor. He? Kimisi şimşek gibi diye geçecek. Kimisi de kıldan ince, kılıçtan keskin deniyor ya, geçemeyecek. İman yoksa zaten iman karakolunda ne yapılacak? Çengeller yakalayıp cehenneme atacak. İşte o köprüden herkes geçecek mi? Elbette geçecek. Ve minkum illa variduha kana ala rabbika hatmen maqdiya. Mevla buyuruyor. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya, cehenneme uğrayacak. Kana ala rabbika hatmen maqdiya. Bu Rabbinin kati olarak bir hükmüdür. Evet arkadaşlar. Yani bu ayet herkesin cehenneme uğrayacağını bildiriyor. Çünkü sırat onun üzerine kuruldu. Mecbur oradan geçmek lazım. Tabii takva ehli sırat köprüsüne uğradığı zaman ne yapmaz? Sıkıntı çekmez. Hatta nasıl geçtiğini bile anlamaz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, Bedir ve Hudeybiye'de bulunan hiç kimse ateşe girmeyecek buyurduğu zaman Hafsa annemiz taaccüp etti. Hiç kimse ateşe girmeyecek deyince dedi,
Ya Resulallah, Allah-u Teala sizden herkes oraya uğrayacak buyurmadı mı? Buyurdu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ayeti okudu. Estağfirullah. Sümme nüneccillezine takav. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve nezerul zalimine fiha cithiyye. Zalimler ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız diyor. Dolayısıyla demek ki evet herkes uğrayacak ama öyle adamlar olacak cennete girmiş. Sırat köprüsü diye bir şey vardı, hiç görmedim, ne zaman bu, nerede geçeceğiz? Halbuki geçmiş adam göz açıp kapayıncaya kadar şimşek gibi geçmiş ama onun haberi bile yok. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amelimize göre sen bu dünyada ne yapıyorsan ahirette karşına o çıkacak. Bu bizim için var ya çok büyük bir nasiptir. Her şey sana bağlı kardeşim. Kimisi şimşek gibi geçecek, kimisi atla geçen gibi geçecek, kimisi yürüyerek, kimisi sürünerek de olsa geçecek demek ki adam. Ama kimisi de geçemeyecek. Ne yapacak? Allah muhafaza, yuvarlanacak. Şimdi ne anlıyoruz? Namazlarını her kim muhafaza ederse sırat köprüsünü demek ki şimşek gibi geçecek. Beşinci ikram, ve edhulul cenne bi gayri hisab, hesaba tutulmadan, çetin sorguya tutulmadan cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir hadis-i şerifte. Men husibe uzzibe, hesap olunan azap olunur deyince Ayşe annemiz hemen sordu. Bak Efendimizin hanımları, annelerimiz ne kadar uyanık. Bir şey söylüyor. Ayet böyle dedi ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Ya Resulallah sen diyorsun ki hesap olunan azap olunur. Oysa Mevla ne buyurdu? Kale. Kale Allahu Teala femma men utiye kitabehu bi yeminihi fesefe yuhasebu hisaben yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak Mevla buyuruyor. Ama sen hesap olan azap olunur buyuruyorsun. Yani hikmeti nedir diye sorunca kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse zelikel hisab innema zelikel arz. Diyor ki o hesap değil, arzdır. Hesabı kolay olacak meselesi var ya, bu nedir? Arzdır, arz. Yani arz edilecek. Gel bakalım Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Sen dünyada şöyle şöyle yapmıştın. Naam ey Rabbi. Şöyle bir yanlışlarım var. Naam. Evet ya Rabbi. Evet ya Rabbi. Ben bunları affettim. İşte bu arzdır. Hesabı kolay olacak bu. Yaptığımız yanlışlar var ama ne yapılmayacak? Kolayca geçeceksin. Men husibe uzzibe buyurduğu, hesap olunan azap olunur buyurdu şudur. Ve men nukişel hisabu yevmel kıyame uzzibe. Her kimin hesabı münakaşa edilirse azap olunur. Sen şöyle şöyle yapmıştın. Evet ya Rabbi. Niye yaptın? Yandın. Niçin yaptın? Neden yaptın? Nasıl yaptın? Nedenler, niçinler artık bitmez. İşte bu başladı mı o zaman hesabın münakaşa olunuyor demektir. İşte o zaman uzzibe, azap olunur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki namazlarını muhafaza edenlere verilen ikramlardan biri de bu. Hesabı çetin olmayacak kıymetli kardeşlerim. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri namazlarımızı muhafaza edebilmek nasip eylesin. Ve bu 5 tane ikramın hepsini dünyada da ahirette de Rabbim her birerlerimize lütfeylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden. Uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğim gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi doğdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: hayatımızda yaptığımız bazı şeylerin artık pratiğe dökülmüş birer refleks haline geldiğini görürüz. Özellikle eski insanlarda bu fazlasıyla görülmektedir. Babaannemi hatırlıyorum da herhangi bir işe başlarken muhakkak besmele çeker, Allah'ım hayırlara eriştirsin derdi. Onun için bu soluk alıp vermek gibi tabii bir şeydi. O besmelesini çeker, ben yaramaz torununa dönüp, evladım her hayırlı işin başı besmeledir, bir işe başlarken besmele çekmeyi unutma, emin deyip beni uyarmayı ihmal etmezdi. Bana bunları söyleyişindeki eda o kadar sade, o kadar tabii gelirdi ki babaannem gözümde büyür büyür ulaşılamayacak bir yere yükselirdi. Onlar için din, Müslümanca yaşamak hayatın ana kaynağı, merkeziydi. Bir de kendimize bakıyorum da sanki üzerimizde taşıdığımız bir dekor gibi geliyor. Onların üzerine sinmiş Müslümanca yaşayışın tabiiliğini, bizde ancak bu da olsun gibilerinden bir süs eşyası hüviyetini kazandığını görüyorum. Babaannem Allah dediği vakit bana bir yakınından bahsediyormuş. Her şeyini kaybetmiş de kalan tek şeyini söylüyormuş gibi gelirdi. Bir de kendimize bakıyorum da merhaba dermiş gibi hayatın akışında herhangi bir şeyden herhangi bir şeyi söylüyormuş gibi Allah diyebiliyoruz. Yapmacık, ruha sindirilmemiş, sahiciliği olmayan plastik çiçekler gibi. Artık bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmedi mi? Mesela hayatın merkezine sevgiliyi koymanın ve ondan her bahsedişimizde ilk ve son sözümüzü söylüyormuş gibi ta candan, ta yürekten bir şeylerin kopup geldiğini hissetmenin vakti değil mi? Bugün değilse ne zaman? Sakın aklınızdan yarın diye bir şey geçmesin. Unutmayın, bugün dünün yarını. Muhammed Parisi Hazretleri bu durum için buyuruyorlar ki, cahil halk yarın olsa da bir iş işlesem der ama bilmez ki bugün dünün yarınıdır. Bugün ne işlemiş ki yarın ne işlesin? Varlığın Şeref Burcu Efendimiz de bir hadisinde yarın diyen mahvoldu diye buyurarak dünya bir gündür, o da bugündür sözünü haklı çıkartıyor. O halde haydi bismillah, hayatımızda bazı şeyleri değiştirmenin, hayatımızı değiştirmenin vaktidir. Resul'e tabi olmanın, onun aşk teknesinde nefsimizi eritmenin zamanıdır. Hamdolsun o Allah'a ki İnsanlığı doğuran o gül medeniyeti mimarı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlığa örnek oldu. Onu görüp konuşabilme bahtiyarlığını erenler söze anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlarlardı. Şimdi biz onun için alışkanlıklarımızdan mı vazgeçemeyeceğiz? Bu kadarcık bir fedakarlıkta mı bulunamayacağız? Rahman ve Rahim Allah adıyla. Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. ayet-i kerime.
1: Sen olmasaydın.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan

Affet Rabbim, af. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin, sensin, sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
3: "Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim."

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avveti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu an.

Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.

Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Birisi bir gece kalkıp Allah anıyor. Ona dua ediyordu. Şeytan ona dedi ki, "Ey devamlı Allah'ı anan kişi, bütün gece Allah deyip çağırmana, yakarmana karşılık seni buyur eden var mı ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi. Daha ne zamana kadar böyle yakarıp dua edeceksin?" Adamın gönlü kırıldı. Başını yere koydu ve hüzün içinde uyudu. Rüyasında ona şöyle dendi: "Kendine gel, uyan. Niye duayı, zikri bıraktın? Neden usandın?" Adam, "Buyur diye bir cevap gelmiyor ki. Artık kapıdan kovulmaktan korkuyorum," dedi. Bunun üzerine ona dendi ki, "Senin Allah demen, onun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarışın, onun Allah'ın senin ruhuna haber uçurmasındandır. Senin çabaların, çareler araman, Allah'ın seni kendine yaklaştırması, ayaklarındaki bağları çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin Allah'ın lütuf keremindendir. Senin her Ya Rabbi demenin altında Allah'ın buyur demesi vardır. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktır. Çünkü Ya Rabbi demeye izin yok ona. Ağzında kilit var, dilinde de kilit var onun. Zarara uğradığı zaman ağlayıp sızlamasın diye Allah ona dert, ağrı, sızı, gam ve keder vermedi. Artık anla ki Allah'a dua etmeni, onu çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatlarından daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopar," diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dostlar, biz her an, her gece, bütün ibadetlerimizde Allah'a yakarıyoruz, Allah'a dua ediyoruz. Ve Mevlana bu duamızın Allah-u Teala'nın bize buyur demesi olduğunu vurguluyor ve duayı hiç bırakmamamızı bize tavsiye buyuruyor. İnsan her an Hakk'ın huzurunda bulunduğu şuuruyla yaşasa ne olur acaba? Söz gelimi bu davranışlarımıza nasıl akseder? Yaptığımız her işin bir gayesi, bir muhatabı, bir karşılığı vardır, değil mi sevgili dinleyenler? Bu anlamda hepimiz hem alıcı hem de satıcı konumundayız. Yaptıklarımızı başkasının beğenisine sunarız ve karşılığında bir şeyler bekleriz. Başkaları da bize aynı mantıkla hareket eder. Oysa bir insanın başkasını memnun etmesi zordur. Beklediğini elde etmesi de çok zordur. O halde en iyisi sevgili dostlar, her işimizi sadece bir tek müşteriye beğendirmek ve karşılığını sadece ondan ummak daha iyi değil mi? Bizim müşterimiz Allah'tır sevgili dostlar. Elimizde, avucumuzda her ne varsa beğenecek ve satın alacak odur. Madem ki müşterin Allah'tır ve madem ki onun verdiği fiyatı hiç kimse veremez, o dururken malını her müşteriye beğendirme telaşından kurtulmak lazım, değil mi?

0: sen başka müşterilerin peşinde koşarsın. Oysa Cenab-ı Hak satacak neyin var diye seni aramaktadır. Sen de seni arayan, senin gayretini, çabanı bilen müşteriyi arasana. Öyle ki seni, başlangıcını ve sonunu bilsin. Her müşteriye doğru akma. Sevgi ve ilgini herkese dağıtma. Böyle yapmak iki sevgiliyi sevmek gibi olur. Bu da pek kabul görülen bir şey değildir sevgili dostlar. Kalbimizin sahibi Allah'tır. Kalpte Allah'tan başka bir sevgiyi barındırmak Allah içinse güzeldir. Eğer menfaat elde etmek için, dünyalık elde etmek içinse bu kişiye zarardır. Gaflete, Allah'a bir perdedir. Evet sevgili dostlar, bizim müşterimiz Allah. Her neyimiz varsa ona pazarlayalım, ona satalım. Karşılığında da sonsuz mutluluğu kazanalım diyoruz bizler. İhsan nedir sevgili dostlar? İhsan makamı. İhsan, her an Hakk'ın huzurunda bulunma, nereye baksa onu görme şuurudur. Ariflerin ve salihlerin halidir ihsan. Bu hali elde etmek isteyen, ariflerin, salihlerin, Allah'ın veli kullarının, "Ya Rabbi, ben pişmanım" fermanına yapışması gerekiyor. Ve o fermandan hiç ayrılmamalı ve onun dostlarından da uzak durmamalıdır. Gönlü onların gönlüne bağlamalı, zihni onların güzelliğiyle süslemelidir. Eğer Hakk'ı gören iki göze sahip olursan, her iki alemin de baştan başa Hak ile dolu olduğunu görürsün diyor Mevlana. Bakın, burada şu düşüncelere tercüman oluyor. Ayet-i kerimede "Eynemâ tevellû fefemme vechullâh." Her nereye dönerseniz Cenab-ı Hakk'ın yüzü karşınızdadır buyurulmuştur. Bu idrak sahibi için her cihet kıble ve mihraptır. Dolayısıyla ömrün her anı manevi bir namaz, manevi bir miraç haline gelir. Madem ki o her an seninle, o halde her an uyanık ol, teyakkuz halinde bulun. Öyle ki başında bir kuş varsa onun ürküp kaçmaması için nefes dahi almaz, öksürüğünü tutarsın. Biri acı, tatlı bir söz söyleyecek olsa sus diye parmağını ağzına korsun. Hakk'ın huzurunda işte böyle olunur diyor Hazreti Mevlana. Madem sevgili dostlar o her an bizimle, yaptığımız her işin görüldüğünü, bilindiğini sakın unutmamalıyız. O varken başka dostlar edinmek ve onlardan medet ummak gafletine düşmemek lazımdır. O her an bizimle, ama problem bizim bunun farkında olup olmadığımız. İnsanın bu inanılmaz dalgınlığını bakın şu misal ne güzel anlatıyor. Başının üzerinde bir sepet ekmek var, ama sen kapı kapı dolaşıp ekmek dilenmektesin. Dizine kadar su içindesin de gafletle başkasından su istemedesin. Yani sana lazım olan her şey yanında, ama sen onu uzaklarda aramadasın. Süvarinin atı altında, ama o bindiği atı aramada. İşte at dense o yine "evet görüyorum bu at, ama benimki nerede" diye sorar. "Benimki nerede" diye sorar. İnci de denizin dibinde, ama sedef ona perde olduğu için "deniz nerede" der. Sevgili dostlar, bu tasvirlerden de anlaşılacağı gibi bazen yakınlık da bir nevi körlüğe yol açmaktadır. İnsanın her an kendisini kuşatan, varlığını borçlu olduğu yüce yaratıcıdan gaflet halinde olması gerçekten de şaşılacak bir haldir, acayip bir haldir. Bu alemi var eden, bezeyip donatan Allah, yarattığı varlık aleminden uzakta değildir. O, balığı kuşatan deniz gibi yarattıklarını çevrelemiş, isim ve sıfatlarıyla onlarda tecelli etmiştir. Ancak bunca belirgin oluşuna karşılık denizin farkında olmayan balıklar gibi insanlar da o yüce yaratıcıdan gafil haldedirler. O yüce yaratıcıyı unutmuş haldedirler. Dönmek lazım, uyanmak lazım ve "Ya Rabbi ben pişmanım" diye Allah'a yönelmek lazım sevgili dostlar. Sevgili dostlar, kalp, alemlerin kendisinde dürüldüğü insanın özü, ilahi tecellilerin aynesi, maddi ve manevi huzurun kaynağı, imanın mekanı ve sonsuzluğa açılmış bir penceredir kalbimiz. Maddi kalp, maddi uzuvların hayat kaynağı olduğu gibi, manevi kalp de manevi letaiflerin, duyguların hayat kaynağı ve idarecisidir. İmanın kalp tahtında saltanatını kurabilmesi, yerleşip ruhun derinliklerine kök salabilmesi ise, onun her türlü şüpheden, manevi kirlerden temizlenmesine bağlıdır. Evet sevgili dostlar, insan kalbiyle inanır. Diğer letaifler, manevi duygu ve cihazlar her yönüyle kalbe bağlı, kalbin hayatıyla hayattadırlar. Göz ise kalp ve ruhun bu aleme açılmış bir penceresidir. Şehevi ve nefsani arzuları tatmin için fani güzellikleri seyredip onlardan lezzet alma adına kullanıldığında ise göz, harama her bakış kalbi yaralayan zehirli bir ok olur. Kalbe sapralan zehirli ok, ilahi neşeyi ifsad eder, Allah'ı zikirden alıkor ve günahlara kapı açar. Haramlara karşı gözleri muhafaza etmenin çok mühim faydaları arasında bakın şunları sayabiliriz. Haramlara karşı gözleri koruyan kişide imanın tadı hissedilir. Müminin kalbinde imanın nuru artar. Feraseti güçlenir müminin. Kalp ve ruh hakiki gücüne ulaşır. İrade kuvvet bulur. Kalbin şecaati artar. Gözümüzün manen kirlenen şu atmosferi altında yaşayan inanmış gönüller, müminlere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu hareket onlar için daha temiz ve daha yararlıdır. Şüphesiz Allah onların her yaptıklarından haberdardır mealindeki ayet-i celilenin açtığı nurlu yolda yürümeye ne kadar muhtacız değil mi sevgili dostlar? Evet, her gün binlerce kalbin katledildiği, yaşanması zor bir dönemdeyiz. Kalplerin bozulmasına ve ruhların yozlaşmasına razı olmayan diriliş elleri, bu ayetin ipine sımsıkı sarılmalı, bu yolda yürümelidirler sevgili dostlar. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra gözlerden ruha sızanlara devam edeceğiz.
1: Hikmetname.

Kur'an Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra Hikmetname'de tekrar birlikteyiz. Gözlerimizden ruhumuza sızanları konuşuyorduk sevgili dostlar. Harama bakmaktan gözlerimizi sakındırmalı ki kalpte o haram bir ok olmasın, zehirli bir ok olmasın. Görüldüğü gibi maddi kalp manevi uzuvların hayat kaynağı, manevi kalp ise manevi letaiflerin, duyguların hayat kaynağı. İmanın kalp tahtında saltanatını kurabilmesi, yerleşip ruhun derinliklerine kök sarabilmesi ise onun her türlü şüpheden ve manevi kirlerden temizlenmesine bağlıdır sevgili dostlar. Zira işlenen her bir günah, kalbe giren her bir şüphe, vücutta hastalık yapan mikroplar mesabesindedir. Nasıl ki vücut bu mikroplardan temizlenmedikçe hakiki güç ve kuvvetine kavuşamazsa, kalpte bu şüphe, dalalet ve günah mikroplarından tasfiye edilip korunmadıkça gerçek güç ve iradesine ulaşamaz sevgili dostlar. Efendimiz ruh dünyamıza ait bu gerçeği şu güzel hadisiyle bize anlatıyor. Mümin bir günah işlediğinde kalbinde bir siyah nokta meydana gelir. Eğer tövbe ve istiğfar ederek günahını affettirirse kalbi cilalanır. Şayet günaha devam ederse bu siyahlık artar. Evet sevgili dostlar, Kabe-i Şerif korunup temizlendiği gibi, Kabe-i Şerif ne kadar mübarek bir mekansa, mübarek bir yerse, Allah-u Teala'nın beyti ise, ona dönen kalpler de kendisine zarar verecek her türlü manevi hastalıklardan muhafaza edilmeli, temizlenmelidir ki o çetin günde huzur-u ilahide yegane makbul ve kurtuluşumuzun reçetesi, alameti sayılan selim bir kalb ile ona varalım. Evet, insan kalbiyle insandır. İnanan kalbiyle inanır. Diğer letaifler, manevi duygu ve cihazlar her yönüyle kalbe bağlı, kalbin hayatıyla hayattadırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bunu da şu hadisiyle bize anlatıyor. Vücutta bir et parçası vardır ki o selamette ise bütün vücut selamettedir. O bozulmuşsa ceset de tamamen manen bozulmuş demektir.

0: Dikkat edin, o parça kalptir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dostlar, haramlara karşı gözleri muhafaza etmenin kalp temizliği açısından faydaları şöyle sıralanabilir sevgili dostlar. Kalpte imanın tadı hissedilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiğimiz hadis-i şerifin devamında her bakış şeytan oklarından zehirli bir oktur. Kim onu Allah'a olan korkusundan dolayı terk ederse imanın tadını kalbinin derinliklerinde hisseder buyurmuşlardır. Evet sevgili dostlar, müminin Allah için gözünü kapayıp haramdan muhafaza etmekle bulacağı imani lezzet ve neşve, baktığı zamanda alacağı nefsani haz ve zevkten daha tatlıdır. Fetanet ve hassasiyet sahibi, ufku geniş müminler bu hakikati ruhlarında kaç defa hissetmiş ve kalben yaşamışlardır. Gözleri haramdan muhafaza etmek, kalpte iman nurunu arttırır, feraseti güçlendirir. Evet, Allah sırf kendi rızası için gözünün nurunu haramdan sakındıran mümine kalbindeki iman nurunu arttırmakla karşılık verir sevgili dostlar. Zira Allah Celle Celaluhu kendisine duyduğu haşyet ve sevgiden dolayı bir şeyi terk eden hak erine, hak dostuna ondan daha hayırlısını vermeye kefil olmuştur. Dolayısıyla bu büyük mükafata nail olan mümin, haramlardan gözünü muhafaza etmeyen kimselerin görmeyeceği şeyleri görür ve kalbinde onların hissetmedikleri şeyleri, güzellikleri hisseder. İki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarında bunu ifade ederken, müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar buyurmuşlardır. Evet sevgili dostlar, kalp bir ayna. Heva ve heves de onun üzerinde bir pas gibidir. Kalp aynasının üzerinden her çeşit şehvet ve pası silip temizlenince insan eşyanın hakikatini olduğu gibi kavrama imkanına sahip olur. Kalp günahlarla kirletildiği zaman ise rahmet kalpte aksini bulamaz sevgili dostlar. Bakın bir hak dostu bunları şöyle anlatıyor. Gözleri haramdan muhafaza etmenin kalpte basiret nurunu arttırdığını ifade ederken bir hak dostu şunları ifade ediyor sevgili dostlar. Ahlakı ile sünneti temsil eden, iç dünyasında murakabe hissini kaybetmeyen, nefsani arzuları altında kalıp ezilmeyen, harama karşı gözlerini koruyan ve yediği lokmaların helal olmasına dikkat eden, verdiği kararlarda asla hataya düşmez diyor. Sevgili dostlar, gözleri haramdan korumanın insana kazandırdığı üçüncü güzellik ise kalp ve ruh hakiki gücüne ulaşır. Gözleri haramdan koruyan kimsenin kalbi ve ruhu hakiki gücüne ulaşır. İrade kuvvet bulur. Kalbin şecaati artar. Allah feraset sahibi kıldığı kimseleri aynı zamanda günahlara karşı koyabilecek, şeytani ve nefsani istekler altında kalıp ezilmeyecek bir güç ve kuvvet de verir. Ve ona güzel bir kalp hali ihsan eder. Hazreti Ömer'in şu olayı çok manidadır sevgili dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a, "Ya Ömer, şeytan seni görünce yolunu değiştirir. Seninle aynı yolda karşılaşmak istemez." diye müjdelemesi de bakın bu güzel hakikati bizlere izah eden güzel bir olay sevgili dostlar. Şeytan nefsani ve zulmani arzularına muhalefet eden kimsenin gölgesinden bile korkar. Bu da unutulmaması gereken ve altın harflerle yazılması gereken güzel sözlerden sevgili dostlar.
1: Hikmetname.
0: Gönül kırmamak lazım, kalbe girmek lazım. Çünkü bu gönle Hak Teala nazar ediyor. Bakın güzel bir şiirimiz var. Selvi mahlasıyla yazılmış bir şiir. Giren kullar emin olur. Gel gir gönül kâbesine. Gören canlar safa bulur. Gel gir gönül kâbesine. Kâbe Halil'in binası. Gönül Mevla'nın aynası. Veli bir rahmet deryası. Gel gir gönül kâbesine. Bu Kâbe'nin taşı nurdan, süslemiş yüce yaradan, korumuş bütün düşmandan, gel gir gönül kâbesine. İlahi aşkı ararsan, kalbe nakşını sorarsan, nakşibendiliğe vararsan, gel gir gönül kâbesine. İnsanların hilesinden, şeytanın vesvesesinden, kurtulmak için nefisten, gel gir gönül kâbesine. Mala makama güvenme, ilmim var alimim deme, gafletle ömür geçirme, gel gir gönül kâbesine. Dost bildiğin haset eder, düşman daim fesat eder, vefa arıyorsan eğer, gel gir gönül kâbesine. Dünya kimseye yar olmaz, kervan göçer diyar kalmaz, ondan emin yer bulunmaz, gel gir gönül kâbesine. Selvi ağyarla eğlenme, geç kalıp da dostu üzme, nefsinin peşinden gitme, gel gir gönül kâbesine, diyor Selvi Mahlaslı. Evet sevgili dostlar, nefsimizin hilesinden, şeytanın desesesinden kurtulmak istiyorsak, bizler de bir gönle, Allah'ın sevgili bir kulunun gönlüne girmek zorundayız. Onları sevmek, onların yoluna tabi olmak ve onlar gibi yaşamak durumundayız sevgili dostlar. Eğer o gönle girersek gerçekten emin oluruz. Dünyada da ahirette de saadet ve mutluluk içinde yaşarız sevgili dostlar. Ve gönlümüzü harama bakarak kirletmemeli, haramlardan sakındırmalıyız ki gönülde rahmet nurları parıldasın, rahmet gönülde aksetsin sevgili dostlar. İnsan kendi ayıbını hiçbir zaman görmüyor, hep başkasının ayıbını görüyor. Dinimizin temel kaidelerinden biri şudur sevgili dostlar. İnsan her şeye kendinden başlamalı. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden başla buyurmuş. Yani bir ayıp görürsen önce kendi ayıbını gör. Toplumu düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt. Zira denizler damlalardan, toplumlar da fertlerden oluşur. Bir ülke şehirlerden oluştuğu gibi şehirler sokaklardan, sokaklar da evlerden meydana gelir. Herkes kendi evinin önünü süpürdüğünde mesele hallolmuş olur demektir. Bütün bunların olabilmesi ancak gözün kendi kapısının önündeki çöpü görmesine bağlı. Peki göz neden kendi çöpünü göremez de komşusununkini görür? Neden bizde daha fazlası varken başkasındaki az kusur bizi rahatsız eder? Bütün bunlar ruhen hamlığın alametidir sevgili dostlar. Kendi ayıbını görmek lazım. Evet, ayıp olan daima her şeyde ayıp aramaktır. Ayıp görmektir. Ruhu gayb aleminde dolaşan gayb eri hiç halkın kusurunu görebilir mi? Allah'ı seven, Allah'tan gafil olmayan bir kişi kendi ayıbından başkasını görebilir mi sevgili dostlar? Büyük insanlar bize aynadır. Allah dostları bize aynadır. Peki ama başkalarındaki kusurları hiç görmeyeceksek, onları kim uyaracak ve kim düzeltecek? Dinin bize yüklediği temel görevlerden biri de uyarı görevi değil midir sevgili dostlar? Bu doğrudur, gerçek bir cümledir. Ancak öyle olmasına öyledir ama kusur görme konusunda kişiden kişiye fark var. Ham insan başkasındaki kusuru nefsi adına görür ve gördüğüne de sevinir. Olgun kişi ise kusurlara bir doktor şefkatiyle bakar ve tedavi amacıyla kusur görür. Esasen olgun insanların gördükleri kusurları dille söylemesi gereksizdir. Çünkü kamil insanlar, olgun insanlar diğer insanlara ayna ve terazi hükmündedirler. Başkaları o ayna ve terazide kendilerini görür, eksik ve fazla yanlarını tanıma imkanı bulurlar. Nasıl ki ayna ve terazi hakkı gizlemez, onlar için doğruluk ve adalet yaratılış sebebidir sevgili dostlar. Sen terazi ve aynaya hizmet edip binlerce emek de çeksen, dal kabuklukta bulunsan beyhude. Onlar doğrulukta mihenktir. Gerçek neyse onu gösterirler. Sana derler ki ayna ve terazinin hile yapması imkansızdır. O halde en iyisi sen kendi kötü halini bırak. Ayna ve terazi hal diliyle böyle söyleyince kusurlu kişiye yakışan hakikate kulak tutmak olmalı değil mi sevgili dostlar? Ama insanın kendi kusurlarını kabullenmesi yerine faturayı aynaya çıkarması daha kolaydır. Hasılı bu durumdaki tepkimiz çok zaman şu zencinin hikayesine benzer sevgili dostlar.

0: Ömründe ayna nedir bilmeyen bir zencinin gözleri yolda toz toprak arasında pırıldayan bir aynaya takılmış. Adam eğilip de parlak nesneyi almış ve eteğinin kenarıyla tozunu silip yüzüne tutmuş. Tutmuş tutmasına ama gördüğü o kapkara surat hiç de hoşuna gitmemiş. Öfkeyle elindeki parçayı yere fırlatmış ve şöyle demiş. Sen ne fena aynasın böyle. Zaten çirkin göstermeseydin insanlar seni bu mezbereliğe atmazlardı. Evet sevgili dostlar, aynalar doğruyu gösteriyor. Aynalar fena değil. Fena olan biziz. Kötü olan biziz. O gönül insanlarının kalplerine ve gönül aynalarına bakıp kendimizi görüp düzeltmeli ve onlardan nasibimizi almayı unutmamalıyız.
1: Hikmetname.

0: kendi ayıplarımızı görmediğimizden bahsediyorduk. Bizde bu kadar büyük ayıplar varken başkasındaki, başkalarında bulunan küçük ayıpların gözümüzde ne kadar büyüdüğünü sizlerle paylaştık sevgili dostlar. Gönlümüzde iki havuz var. Biri kötülük havuzu, diğeri iyilik havuzu. Kim günah işlerse kötülük havuzunu doldurmuş olur. Bu havuz dolmadan tövbe ile boşaltılırsa dışarıya bir şey sızmaz. Ama eğer boşaltılmazsa organ çeşmelerinden dışarıya kötülük sızmaya ve sonucunda oluk oluk kötülük akmaya başlar. Unutulmamalı ki bu havuzdan içimizdeki firavun ve kötü ameller beslenir sevgili dostlar. Gönül havuzu iyiliklerle doldurulmuş ise işte bu havuzdan da organ çeşmelerinden dışarıya güzellikler sızar. Her yere mis kokuları yayılır. Ve yine unutulmamalı ki bu iyilik havuzundan melekler ve salih ameller beslenir sevgili dostlar. Yine programımızın 3. bölümünde sorulu cevaplı hikmetleri sizlerle paylaşacağız. Ölümü hatırlayan kimse kaç şey ile şereflenmiş olur? 3 şey ile şereflenmiş olur ölümü hatırlayan kimse. Hemen tövbe etmekle, kanaatkar bir nefse sahip olmakla, hasedi ve kıskançlığı terk etmekle, ibadetlerinden neşe ve surur duymakla ölümü hatırlayan kimse şereflenmiş olur sevgili dostlar. İmanı kemiren şey nedir? Riya ve kötü huy. Kimler edepten uzaktır? Allah'ın üzerindeki hakkını bilmeyen, onun emir ve nehyine uymayan kişiler edepten uzaktır. Günahların sonucu nedir? Günahlar gafleti, gaflet kalp katılığını, kalp katılığı Allah'tan uzaklaşmayı, Allah'tan uzaklaşma ise cehennem ateşini miras bırakır. Kalbin fesadının kaynağı nedir? Nefis muhasebesini terk etmek, uzun emellere aldanmak. Belalar neden doğar? Fuzuli işlerle ilgilenmek belaların başıdır. Edebi azaltan nedir? Nefsine tabi olmak edebi azaltır. Bir kimsenin akıllı olduğu nasıl anlaşılır? 4 şeyle. Kendisine zulüm edenin kusurlarını affeder. Kendisinden aşağı derecede olanlara karşı tevazu gösterir. Kendisinden yüksek derecedeki kimselere iyilik yapmak için yarışır. Devamlı Rabbini zikreder, sürekli ilimden bahseder, sözün nerede fayda vereceğini iyi bilir. Başına bir musibet geldiği zaman Yüce Allah'a sığınır. Bir kimsenin cahil olduğunun alametleri nedir? Şu 4 alameti taşıyan cahildir. İnsanlara zulüm ve haksızlık eder cahil olan kişi. Kendinden aşağı olanlara kaba davranır, eziyet eder. Büyüklere ve ileri gelen kimselere karşı kibirlenir. Bilgisi olmadığı konularda konuşur. Hata karşısında susar. Bir zorluğa düştüğü zaman kendini harap eder. Bir hayır gördüğü zaman ondan yüz çevirir. İşte bu 4 alamet bir kimsenin cahil olduğunu gösterir sevgili dostlar. Zavallı insan kimdir? Kendini temize çıkarıp diğer insanları kusurlu gören kimse büsbütün zavallıdır. Allah için gözyaşı dökmek kaç türlüdür? 3 türlü. Allah'ın azap etmesinden korktuğu için ağlamak. Bu ağlama günahları temizler. Günahlardan temizlenmenin kazancı ise ceza ve azaptan kurtuluştur. 2. Allah'ın öfke ve dargınlığından korktuğu için ağlamak. Bu ağlama kişinin ayıplardan arınmasına vesiledir. Kusurlardan arınmanın kazancı ise cennette ebedi nimetler ve yüksek makamlar elde etmektir. Allah'tan gafil olma korkusu ve ondan irtibatın kesilmesinden korktuğu için ağlamak. Bu ağlama kişiye Allah'ın dostluğunu kazandırır. Allah'a dost olmanın kazancı ise Allah'ın rızasını kazanma ve cemalini görme müjdesidir. Zira Allah'ın hoşnutluğu cennet ve cennetin içindekilerinden daha hayırlıdır sevgili dostlar. Hangi insan kurtuluşa ermiştir? Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Hangi insanda kanaat yoktur? Dünyalığa karşı ihtiraslı olan kimsede kanaat olmaz. Hangi insanın mutluluğu daha çoktur? İslam'ın dosdoğru yoluna ulaştırılan, geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse ne kadar da mutludur, değil mi sevgili dostlar? İnsanın doldurduğu kalpların en kötüsü hangisidir? Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak bir miktar yemek yeter. Çok yemek yiyecek olan biri neye dikkat etmelidir? Bir kimse çok yemek istiyorsa şu üç şeye dikkat etmelidir. Midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini nefese ayırmalıdır. Gerçek zenginlik nedir? Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğu, göz tokluğu ve kalp zenginliğidir. Malı bereketli ve bereketsiz kılan nedir? Hırs malı bereketsiz kılar. Hırs olmadan elde edilen malda bereket olur. Kim malı hırs göstermeksizin alırsa o malda kendisine bereket verilir. Kim de ona göz dikerek hırs ile alırsa o malın bereketi olmaz. Fakir ve yoksul bir kimseden daha fazla ihtiyaç içinde olan kimdir? Kanaatsiz kişi fakir ve yoksul bir kimseden daha çok ihtiyaç içinde olduğu gibi huzursuz ve mutsuzdur. Çünkü o kimse ne kazansa tatmin olmaz, dünyayı yutsa doymaz. O sürekli aç ve ihtiyaç içindedir.
1: Hikmetname.
0: Allah'ın muhtaç olmaktan koruduğu kimse kimdir? Tok gözlü davranan kişileri Allah insanlara muhtaç olmaktan korur. İnsanlar kaç sınıfa ayrılır? İnsanlar üç sınıfa ayrılır. Kârlı olanlar, selamette olanlar, günahkar olanlar. Kârlı olan Allah'ı zikreden kimselerdir. Selamette olan sükût edendir. Günahkar da batıl ve boş işlere dalandır. Boş yere ve çok konuşmanın sonucu nedir? Çok konuşanın çok hatası olur. Hatası çok olanın günahları çok olur. Günahları çok olanın da cehennem layıkı olur. Akıl ne zaman faydasız olur? Harama düşme endişesi ile şüpheli şeylerden uzak durmadıkça aklın faydası olmaz. Asaletin faydasını kaybettiren şey nedir? Edepsizlik. Zira edepten yoksun olmak en asili insanı en rezil kişi haline getirir. Fakirliğin zarar vermediği kişi kimdir? Allah'tan ümidini kesmeyen kişiye fakirlik hiçbir zaman zarar vermez. Zenginlik kime fayda sağlamaz? Allah'tan ümidini kesen ve kalbi fakir olan kişiye zenginlik fayda vermez. Namazdaki güzellikler nelerdir? Namaz kılanın yüzü güzelleşir. Kalbi Allah'ın nuru ile dolar. Bedeni dinçleşir. Namaz kılanı Rahman olan rahmetiyle kuşatır. Namaz kılan Rabbinin hoşnutluğunu, yakınlığını ve rızasını kazanır. Kıyamet gününde Allah'ın sevgilisi olan kul hangisidir? Dünyada iken ahiret azığını hazırlayan kişi kıyamette Allah'ın sevgilisi olur. Allah'ın kıyamette göz aydınlığı verdiği kişiler kimlerdir? Dünyada iken gözlerini harama bakmaktan sakınanlara cennette göz aydınlığı verilir. hesabının kolay olmasını isteyen kişiye yaraşan nedir? Hem kendisine hem de başkasına hakkı ve sabrı tavsiye eden kişilerin hesabı kolay olur sevgili dostlar. İnsanlardan yana esenlik ve güvende olmak için ne yapmalıdır? Hüsnü niyet içinde olmak. Kimseyi kötülükle anmamak, niçin yaratıldığını, nereden gelip nereye gittiğini düşünmek. Bu sayılanlar bir kimsenin esenlik ve güven içinde yaşamasını sağlar sevgili dostlar. Dünya ve ahirette saygı ve değer görmek isteyen kişiye yakışan nedir? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan ve ahireti dünyaya tercih eden kimse hem bu dünyada hem de ahirette saygı ve değer görür. İyiliğin karşısında insanların durumu nasıl olur? İyilik yapan, iyilik yaptığı kimsenin efendisi olur. İyilik gören, iyilik gördüğü kimsenin esiri olur. Zira insan ihsanın esiridir demişlerdir. İyiliğe tenezzül etmeyen ise iyiliğine tenezzül etmediği kişinin dengi olur. Akıllı insan kimdir? Nefsini ıslah eden ve ahiret için azık biriktiren kişi akıllıdır. Dünyada insanlar kaç gruba ayrılır? İnsanlar dünyada 3 gruba ayrılır. Dünyaya ve şehvetine dalanlar, pişman olup yeni tövbe edenler, manevi kemalatını tamamlamış arif kimseler. Dünyaya ve şehvetlerine dalanlar ölümü hiç akıllarına getirmezler sevgili dostlar. Bir gün hatırladıklarında dünyada yapmadıkları şeyler için vahlanır, ardından da onu kötülemeye başlarlar. Pişman olup tövbe eden kimsenin durumu ise sevgilisinin razı ve hoşnut olacağı bir şekilde ona kavuşmak için hazırlıklar yapan ve bu nedenle kavuşmayı erteleyen sevdalının durumuna benzer. Manevi kemalatını tamamlamış arif kimseye gelince o daima ölümü hatırlar, çünkü ölüm sevgiliye kavuşma zamanıdır. Seven hiçbir zaman sevdiğine kavuşacağı zamanı unutmaz. İşte dünyada insanlar sevgili dostlar bu 3 gruba ayrılır. Ölümü hatırlamak kim için kayıp olur? Dünyaya ve şehvetine dalanlar için ölümü hatırlamak kayıptır. Bu haldeki bir kimsenin ölümü anması, hatırlaması onu Allah'a yaklaştırmaktan çok uzaklaştırır. Bir kötülük karşısında yapılacak en güzel davranış hangisidir? Kötülüğü güzel bir şekilde karşılayıp savmak. Zira böyle yapıldığında kendisiyle arasında düşmanlık bulunan kimsenin yakın bir dost olma ihtimali vardır. Kişi tamah ve kanaat ettiği şey karşısında hangi hallere düşer? Bir kimse tamah ettiği şeyin kölesi olur. Bir kimse kanaat ettiği şeyin efendisi olur. Nasihat eden bir kimsenin öncelikle yapması gereken nedir? Nasihat ettiği her şeyi öncelikle kendisinin yaşaması. Kimleri dost edinmeli? Bilgi ve hikmet ehli olan kişileri dost edinmelidir sevgili dostlar. Yine bir hikmetname programının sonuna geldik sevgili dostlar. İnşallah bereketli olmuştur. İnşallah istifade etmişizdir. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.
1: Hikmetname. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra iman nedir diye sordu. Efendimiz de ona, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Efendimiz de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Efendimiz bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadar.

Ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı, muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
4: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
6: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle, Nusret Sayan'ın sunumuyla, Gönül Dili.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İlahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığımdan haberdar ettin. İnayetine sığındım. Kapına geldim. Hidayetine sığındım. Lütfuna geldim. Kulluk edemedim. Affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem.

sevdir bize sevdiklerini, yardır bize yardırdıklarını, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed, Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikrametül ihram ona, aline, ashabına olsun ya Rab. Evet sevgili kardeşler, Allah-u Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu ve rızası dünyada, ahirette üzerinize ve üzerinize olsun inşallah. Akşam namazlarımızı eda ettik. Rabbim cümlemizin kılmış olduğu namazlarını dergah-ı uliyetinde kabul ve makbul eylesin. Kılmayan kardeşlerimize de tez zamanda Rabbim kılmayı nasip eylesin inşallah. Evet sevgili kardeşler, şu anda bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden bizleri dinleyen tüm radyo nida ayağının ellerine, şehri Bursa'dan, Evliyalar Diyarı'ndan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz gönül diline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun. Ve bizleri şu anda gözleri görmeyip de kalp gözüyle, gönül gözüyle dinleyen, kulak veren sevgili Ayşe anneme de selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Ve ayrıca şu anda Demirtaş'ta bizi dinleyen Şevval Umresi kardeşlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza da selam ediyorum inşallah. İnşallah programımızı güzel bir şekilde icra etmeye çalışacağız kardeşler. Sürçülisan edersek şimdiden affola inşallah.

Acaba diyorum şimdi, hani geçen sene umreye gitmiştik ya arkadaşlarımızla, Şevval umresine. Programımızın ilk bölümünde acaba böyle hep beraber bir asr-ı saadete yolculuk mu yapsak? Böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı diyara mı hep beraber gitsek inşallah? Bir eser dinleyelim kardeşler. Eserin ardından inşallah hep beraber asr-ı saadete yolculuk yapalım.

Bu güzel eser şu anda Fatıma Hanım bizleri dinliyor Demirtaş arkadaşlarıyla. Fatıma Hanım'dan Nazlı ablama, Mehtap kardeşime, Türkan ablama, Muazzez ablama, Hasan ablama, Adalet teyzeme gelsin demiş. Bizlerden de armağan olsun.

0: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi,

0: sevdi iki tane dost.
1: Bir Medine.
0: Sen bir örümcek ağının birisinden ötelere baktın mı hiç? Küçük bir mağara düşünün kardeşler. Kavurucu sıcağın sinesinde bir mağara. Kapısı incecik bir örümcek ağından, eşi yeni yumurtlamış bir kuşun yuvası, o kadar küçük ki iki kişi ancak sığıyor. Gidenler bilir, çıkanlar bilir orayı, değil mi? Bu mağaraya öyle doldu. Sadece kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselam ve onun kadim dostu Ebubekir Sıddık ve bir de hüzün

Dedik ya, Sevr'de bir Resulullah aleyhissalatü vesselam, bir Ebu Bekir, bir de yanlarında hüzün vardı. Ama ne hüzün. Dostum dosta hüzün dolu bakışı. Aslında hüzün kadim dostun yüreğinde, buğulu gözlerinden süzülen gözyaşlarında öyle bir hüzün ki yürekleri dağlayan, hissetmiş olacak ki kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam şöyle diyor: La tahsen innallâhe be'an sözüyle işte o an bir serinlik, sonsuz bir ümit serpiliyor sadık olan yüreğine. Üzülme, üzülme diyor Allah bizimle beraber. Üzülme, şimdi umut da vardı artık bu mağarada. O sözden sonra güven de bu mağaraya artık geldi ve yerleşti kardeşler. Hepsi bu küçücük mağaraya sığıverdi. İki kişinin zor sığdı o mağaraya. İşte böylesine dopdolu bir mağara. Ve o mağara, o an kainatın merkeziydi artık. Her şeyin başladığı, ibretlerle dolu bir mağara. Efendimin sığındığı mağara.

Ne zaman dara düşsem, hayatımda beni zorlayan bir çıkış, beni uçuruma götürmesi muhtemel bir düşüş yaşasam, o mağara gelir aklıma. O anda yaşanan hüzün, güven ve dostluk gelir. Kendimi o mağaranın içinde örümcek ağının birisinden ötelere bakarken bulurum bazen. En sevgilinin gözünden dünyaya bakmak

İşte o sevirden aleyhissalatü vesselamın gözüyle bakmak dünyaya, onun yaşadığını hissedebilmek, dosta verdiği güveni içinize çekmek ne kadar özel, ne kadar muhteşem bir duygu değil mi? Çıkanlar bilir. O zaman mağara çok küçücüktü. Elbet ona dünyalar sığdı. Şimdi dünyamız büyüdü. Dostluklar küçüldü kardeşler. Güven dilde kaldı. Zerre misali gözükmez oldu. Bir örümcek ağının ardından dünyaya bakmak hiç baktınız mı? Kendi dünyanızdan etrafınıza örümcek ağı gibi saran meşgalelerinizden ötelere, ya da bırakın öteleri, en yakına, dibinizde bulunana baktınız mı? O mağara ve içindekiler, örümcek ağı ve kuş

yuvası, Allah'ın birer mucizesi. Onlarda kainatın sırrı saklı. O sır ile Allah yeryüzünde adalet ve nizam dağıttı. O öyle bir sır ki... Hay ahiretin yolculuğumuzda bize kılavuz. Ebedi yurtumuzda bize yoldaş oldu, yar oldu sinemizde.

Bazen hani umutsuzluk sarar ya benliğimizi kardeşler. Bazen zor anda dost kalmaz ya etrafımızda. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bilemezsiniz ya. İşte o an durun, geri çekilin. Ve benlik mağaranıza gelin. Sadece size ait olan o mağaraya, başladığınız yere dönün. Çekin perdeleri, al misali. Düşünce kapınıza, susun. O yuvadaki kuş gibi sadece dinleyin, gözetleyin, hissedin sessizce. Bakın görün, kim var, kim yok, kim dost, kim düşman, kim güler, kim ağlar, kimi derdine vesile, kimi akıl verir. Bak, dinle ve gör. Mağara deyip geçme. Onda çok büyük sırlar vardır. Ne kadar kalman gerekiyorsa orada o kadar kal, düşün ve tefekkür et. Var olanı al, yok olanı sil. Dost olana dost, düşmana olanı sil. Seninle ağlayana bak, ardından güleni sil.

Ya kardeşler, sevrede iki tane dost, dost olana dost. Sana kıymet vereni yüreğinde sakla, değer vermeyeni sil. Derdimin dermanı vesile olanı duanda eksik etme kardeşim. Sana akıl vereni sil, sil ya sil gitsin. Allah bir kulunu bir kulunun kapısına gönderdiyse boşuna değil, o onların imtihanıydı, sil gitsin. İyi düşün, öyle karar ver. Ve ekranda bıraktıkların için üzülme. Kaderin cilvesidir de geç. O mağaradan bak dünyaya, insanlara ve yaşantılara, yanlışlara, doğrulara. Arada kendini de yokla, ben neredeyim, neden, niye buradayım? Sor kendine. Bir sorun var ki buradayım diye düşün. Bir imtihandayım diye düşün. Ya da birilerinin imtihanına vesile olacağım diye düşün. Kazanan dosttur. Kaybedeni sil gitsin. Sadece düşün. Düşün kardeşim. Resetle tüm dünya dertlerini, düşüncelerini. Düşündükçe tek dostunun, hisseden kalp sesinin, sana yön ve rızık verenin, dara düşünce mağara girişine ağ kurup seni koruyanın, dert eşindeyken derman olanın, Allah Azze ve Celle olduğunu görecek, şahit olacaksın kardeşim.

İşte o an içini ve benliğini kaplayan huzurun ve güvenin tarifi yapılamaz. Yaşamalı, hissetmeli insan değil mi? La tahsen innallaha ma'ana. Üzülme Allah bizimle. Gerçeğinin verdiği güven o mağaradayken gelir, oturur tüm benliğine. Artık mağarana sığamaz olur, dünya vız gelir sana. Birileri varsın sana, örümcek kafalı dersin, vız gelir. İsterse mağarada adamı, mağarada mı desin, ucuz gelir. Bir bilseler o küçük mağaranın ve kapısındaki örümcek ağının hikmetini. Yeter ki ağlar beyinleri sarmasın, yeter ki yürekler karanlık mağaralara dönüşmesin. Ağlar senin dışındaysa bir parmak hareketiyle bozulur nasılsa. Kalbin aydınlıksa mağaradan bir adımla çıkıverirsin. Bırak kalan kalsın, geride kalanı sil gitsin. Bırak sinende olan yara orada kalsın. Senin benliğin artık sen değil, o artık Rabbi ile hemhal olmuş. Onunla bakar, onunla hissedersin. Kim sana zincir vuracakmış, sözünün sırrına mazhar olursun. Olgunlaşırsın kardeşim. İşte o kutsal mağara ve içindeki kutsal varlıklar bu kadar değerli. Çünkü sen değerlisin. Sen değersiz hissettirenleri sil gitsin. Unutma, kişi kendine değerince değer verir. İşte o mağara bu kadar önemli ki rahmet ve felah kapısı bizim için.

Ya kardeşler, işte böyle sizler de kendi gönül mağaranıza, kalp mağarasına çekilin inzivaya. İnzivada tefekküre, tefekkürden de rahmete ulaşırsınız inşallah Rabbimin izniyle.

Hani mağara dedik ya, aklıma şu geldi. Hurma kütüğü. Ya bir kuru hurma kütüğü kadar da olamadık mı? Ağlayamadık mı? Hüngür hüngür Resulullah'ın ayrılığına hurma kütüğü gibi. Hiç gözyaşı döktük mü?

gül kokar Medine. Bu mübarek şehre girdiğinizde attığınız her adımda, her bir köşesinde gül kokusu sarar içinizi değil mi? Mekke'ye nispeten sükunet hakimdir Medine'de. Burada neredeyse hiç gürültü olmaz. Sanki herkes sözleşmiş gibidir. Alemlerin efendisini rahatsız etmek istemezler. Mütevazıdır Medine sokakları. Çünkü orada Efendimiz gezdi. O sokakların her karışında. Ve Medine sokaklarında aynı sahabe gibi herkes birbiriyle tebessüm ederek selamlaşıyor, itinayla davranıyor. Bu şehirde kırmamak için kimseyi nasıl kırabilir ki? Burada bir insanın kalbi Peygamberimiz ev sahibi yaparken, bu topraklar sinesinde sarıp sarmalamışken Efendimiz'i onun razı olmayacağı bir şeyi nasıl yapabilir zaten Medine'de?

Medine'de ezan da bir başka okunur değil mi? Hayatınızda belki bir daha duyamayacağınız bu eşsiz ezanı dinlerken gözyaşlarınızı tutamazsınız. Ezan bile sakin, sükunet şeklinde okunuyor. Bütün zerrelerinize sizinle beraber bu ezanı dinler. Etrafınıza baktığınızda Efendimizin yanına varmak için yarıştığını görürsünüz herkesin. Mescidine yaklaştıkça Nebi'nin bir koşuşturma olur sokaklarında. Ümmeti Muhammed, yeryüzünün en mübarek şehrinde, en mübarek insanın yanına namaza durmaya gider. Koşar adımlarla. Ravzasında namaza durmak için yarışır adeta herkes. Ona yakın, ona en yakın olmak için. Rabbim tekrar nasip eylesin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Mescid-i Nebevi'deyiz. İmamın Allahu Ekber'inden sonra Allahu Ekber'ler karışır havaya. Her renkten, her dilden, her millette milyonlarca Müslüman, cin ve insin efendisi, yetimlerin babası, kimsesizlerin sahibi, Habibullah'ın yanı başında ezelden ebede tek olan Vahid-i Ehad için, alemlerin Rabbi için Miraç'a çıkar. Milyonlarca baş secdeye varır aynı anda. Uzun uzun okunur namaz sureleri. Asr-ı saadette gibi hissedersiniz değil mi kardeşler kendinizi? O Mescid-i Nebevi'de kıldığınız namazda. Ve bir de Efendimizin arkasında, Efendimiz'e tabi olarak namaza durduğunuzda hayal edince, var ya işte o zaman, zaman duruyor sanki. Keşke hiç bitmese dersiniz içinizden. Ama rüya gibidir. Nebi'nin mescidinde iki namazlar, bir bakarsınız ki bitivermiş her şey gibi. Ama siz içinizden keşke hiç bitmese dersiniz. Namazın akabinden eller açılır semaya doğru. Allah'ım der bütün diller. Ardından Efendimizin şefaati için yalvarışlar gelir. Allah'ım sen bana bu günahkar kuluna buralara gelmeyi nasip ettiğin gibi, canım efendimin bu kadar yakınına gelmeyi ihsan ettiğin gibi, ihsan et şefaatini de, nasip et komşusu olabilmeyi de ve affet günahlarımı, temizle beni. Bütün çirkin günahlarımdan Habibinin hürmetine, onun gül hatırına affet beni Allah'ım der ümmeti Muhammed.

Gökte Allah ve bütün melekler ona salatü selam ederken, yeryüzünde de milyonlarca insan salatü selam eder ona. Bahçesinde oturduğunuzda da bir başka huzurla dolar içiniz ve kalbiniz, değil mi? Hele bir de o yeşil kubbe var ya, ışıl ışıl parlıyorsa karşınızda, o zaman yeniden doğmuş gibi hafifler, kuş gibi hissedersiniz kendinizi. Ne dünya derdi aklınıza gelir, ne de bir başka şey. Tarifsiz bir huzur kaplar gönlünüzü. Her şeyden arınmış, sanki dünyada değilmiş de Efendimizin yanındaymış gibi olursunuz. Ölüversem şimdi dersiniz kendi kendinize. Ölüversem olmaz mı? Kavuşamaz mıyım peygamberime?

Geliverse Azrail de elimden tuttuğu gibi beni uçursa onun yanına doğru olmaz mı? Böyle hayallere dalmışken bir de bakmışsınız, sohbet ediyorsunuz alemlerin efendisiyle. Canım efendim, ben geldim, sana geldim, Bursa'dan kalktım senin yanına geldim. Tanıdın mı beni? Ümmetim diye kabul ettin mi? Şefaatin için yalvarmaya geldim diye haykırırken sessizce buz gibi olur vücudunuz heyecandan ve mutluluktan. Ve gözyaşlarınızdır heyecandan soğuyan, yanaklarınızı ıslatan değil mi? Kendinize geliverirsiniz birden. Etrafınıza baktığınızda yeşil kubbeye sizin gibi yaşlı gözlerle ve titrek dudaklarla bakan bir sürü insan görürsünüz. Hepsi aynı gözyaşının sıcaklığıyla uyanmıştır bu güzel sohbetten sizin gibi. Hepsi ama hepsi peygamber aşığıydı onlar. Ah Rabbim, ne olur tez zamanda tekrar Efendimiz'e kavuştur bizi.

Medine'dir her milletten insanı birleştiren. Bu mübarek mescittir her dilden insanı bir araya toplayan değil mi? Bu yeşil kubbedir her renkten insanı ağlatan. Çünkü Muhammed Mustafa'dır burada yatan. Alemlerin efendisi, iki cihan güneşi, bütün Müslümanların önderi Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed. Yeşil kubbenin altında en sevgili ve kardeşler, vakit bir su misali akar gider buralarda. Siz bu mübarek mescitte, yeryüzündeki en güzel, en kutsal mescitte, Efendimizin huzurunda sohbete dalmışken, bir de bakmışsınız ki akşam olmuş bile, yıldızlarla süslenmiş o simsiyah gökyüzünün altında da bir başka parlar Mescid-i Nebevi. Gidenler bilir, o şemsiyeler açılır, Mescid-i Nebevi'nin bahçesindeki o şemsiyeleri bilirsiniz. Allah razı olsun, şimdi Demirtaş'ta bir tane camimizde de aynı o şemsiyelerden var kardeşler. Gitmek isteyen, görmek isteyen varsa Demirtaş Organize Camisi'nde görebilirler inşallah. Bembeyaz çehresiyle nurlar saçıyor etrafına. Bakanların gözleri kamaşırtına kadar parlıyor. Efendimiz'den aldığı nuruyla o parladıkça daha çok bakası geliyor insanın. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir sessizlik çöker Mescid-i Nebevi'ye. Huşu içinde Kur'an okuyan Müslümanların fısıltı halindeki seslerin haricinde bir de terlik sesleri gelir kulağınıza. O çocukların zayıf bedenleri de daha fazla dayanamayıp annelerin kucaklarında uyuyakalırlar, görürsünüz. Huzur içinde, o masumlar için daha huzurlu bir ortam yoktur herhalde kardeşler. Mübarek dedelerinin mescidinde, annelerinin şefkatli kucaklarında uykuya dalarlar. Mescid-i Nebevi her şeyle güzel.

İşte huzurumdayım ya Resulallah. İlelebet ayrılmak istemediğim huzurumda, sana biat eden sahabeler kadar yakın, ben de huzurunda tazelenmek istiyorum. İmanım yeniden ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Cennet bahçelerinden bir bahçe dediğin kabri saadetinde, minberim arasında, ilahi huzurda, namazdayım. Sana olan muhabbetlerinden gözyaşı döken insanlara bakıyorum, ağlayan, yakaran, yalvaran gözlerle. Kainattaki en hayırlı ve mübarek toprak parçası diyor Rabbim, kabri saadet için, işte bunu idrak içinde kendinden geçen gönüllere ne mutlu. Ne mutlu şu an senin huzurunda olmanın hazzına varan aşık ümmetine. Hurma kütüğünü anımsıyor da gözlerim doluyor bizden ya Resul. Sen teselli etmeseydin senden ayrılmanın acısıyla, kıyamete kadar figanı dinmeyecek kütük parçasına o dahi katlanamazken senden ayrı düşmeye, bizdeki kayıtsızlığın hükmü nedir ya Resul? Rabbimin sözlerini hatırlıyorum. O size öyle şefaatli idi ki, başınıza gelen bir musibet ve sıkıntı ona çok ağır geliyordu. Bu kadar çok severken, sen bizleri, ümmetin için isterken her şeyi, bizler seni anlamak ve seni yaşamaktan ne kadar uzaktık ya Resulallah. Kim bilir ne çok inciniyordun bizden, ne çok yüreğin sızlıyordu bizi yolundan ayrı görmekten. Hele bir bak, hele günümüzün Müslümanları, duana muhtacız ya Resulallah, şefaatine muhtacız, seni anlamaya ve sevmeye. Burada diller ayrı, renkler, ırklar ayrı ama gönüller bir aynı şey için atıyor kalpler, Allah ve Resulü için. Bir kardeş sıcaklığıyla sarılıp öpüyorsun yanındakini, burada konuşulan dil, gözyaşı ve tebessüm. Başkası önemli değil. Dilini anlamasan da önemli değil. Tebessüm ve gözyaşı zaten konuşuyor. Burası Ravza. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Nebi'nin gül bahçesi olan kabri saadeti. Dilinin döndüğünce, kalbinin attığınca dua eden insanlar. Kalbinden, gönlünden ne dökülüyorsa onları döküyor Resulullah'a. Gönüllerini giderken bıraktıkları yer, ayrılık zamanı, sana kavuşmayı bekleyene kadar geçecek hasret zamanı. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Selam sana ya Resulallah. Yeniden kavuşma ümidiyle olmasa, buradan, huzurumdan ayrılmak o kadar zor ki. Rabbim cümlemize nasip etsin o manevi havayı teneffüs etmeyi. Çünkü Resul-ü ziyaret, huzurunda bulunmak, kardeşler, cennetten nefes almaya benziyor inşallah.

Bu güzel eser şu anda bize Demirtaş'ta dinleyen 2025 Umre grubundan Fadime Sayan, Nazlı ablama, Mehtap kardeşime, Türkan ablasına, Muazzez ablasına, Hasene ablasına, Adalet teyzesine armağan ediyor.

Ayrıca Nazife Bayram, Ümran Ferik, İskender kardeşime, Selman kardeşime, Rıdvan kardeşime, Tayfun Zurnacı, Hava Uçar, Gülcan ve Harbi Çenakkale kardeşim, sizlere de armağan gelsin.

Ve Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Nebevi'de bir sessizlik. İşte bu sessizlikte, bu huzurlu anda yapılacak en güzel şeylerden birisi de Kur'an okumaktır şüphesiz. Zaten Efendimizin yanına gelip de Kur'an-ı Kerim okumamak olmaz elbette, değil mi kardeşler? Mescitte binlerce Kur'an-ı Kerim var. Buradaki Kur'anlar Türkiye'deki Kur'anlara göre biraz farklı ama zamanla alışıyor insan. Arapları Kur'an okurken dinlemek inanın çok güzel oluyor. Ayrıca onu da söylemek istiyorum. Çok güzel okuyorlar. Sesleri de mükemmel. Öyle hisli okuyorlar ki kardeşler, onları böyle görünce imrenmemek elde değil. Onlar gibi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumayı kim istemez ki, değil mi? Ya. Yollarda yürürken kardeşler, o minicik çocukları babalarına Kur'an ezberlemelerini dinletirken görürsünüz. Buradaki çocuklar için çok normal bir durumdur bu. Bu yüzden gayet rahat davranırlar. Gelenden gidenden hiç rahatsız olmadıklarını fark edersiniz zaten hemen. Göz göze geldiğinizde mutlaka size gülümserler. Efendimizin mescidinde de bu miniklerden sık sık görmek mümkün kardeşe. O minicik ağızlardan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, kulların böylesine hoşuna giderken, Allahu Zülcelal Hazretleri nasıl hoşuna gidiyordur kim bilir, değil mi? Peygamberimizin yanı başında gerçek olduğuna inanamadığınız rüya gibi olan tüm bu eşsiz güzelliklere dalmış giderken kardeşler, bir gerçek daha gösteriverir kendini. Ama bu gerçeği pek görmek istemezsiniz. Her güzellik gibi burası da geçici ve ayrılık vakti gelmiştir artık. Yüreğinize düşen ayrılık sancısı sarar bütün vücudunuzu. Gidenler bilir, değil mi? Mescid-i Nebevi'den, Medine'den kopmak var ya, çok zor geliyor insana. Efendimizin yanına gelip de kim gitmek istemiştir ki? Hangi nasipsiz ister bunu? Ben istemem. Allah'ım, ne olur beni buralardan ayırma. Beni o nasipsizlerden etme. Benim canım peygamberimden, Habibinden ayırma Allah'ım diye sızlar yüreğiniz o anda. Yeşil kubbeye en zor bakıştır bu firak bakışı, bu son bakış. Bu göz, bu kez gözlerinizden süzülen en mahzun yaşlardır. Kubbeye bakarken ardı arkası kesilmeyen gözyaşları. Burada yaşamak bile değiştirmez bu acıyı. Yarın tekrar geleceğini bilmek bile dindirmez kardeşler. Peygamber aşığının hüznünü gidenler bilir. Ayrılırken mescitten mübarek bahçesinde yürürken vedalaşarak Nebi'ye, yüreğiniz sizinle değildir kardeşler. Bırakamamıştır. Habibullah'ı ondan ayrılamamıştır. Gözleriniz göremez oluncaya kadar yeşil kubbeye bakar bakar ve akan yaşlarıyla, işte bu böyle zordur mescitten ayrılmak. Yeryüzündeki en acı firaktır bu. Ne anadan ayrılmak, ne de babadan ayrılmaya benzer. Peygamberden ona asıl kardeşler var ya, ay, memleketimizde cennette kavuşmak, dizinin dibinde mübarek ay yüzüne bakarak sohbetinde bulunmak, mübarek ellerini doyasıya öpmek, rahle-i tedrislerinin başında onunla beraber olmak ümidi, asıl vuslat ümidi, ayrılık korkusu olmadan kavuşma ümidi tek tesellimiz. Rabbim bizleri bundan cümlemizi mahrum bırakmasın kardeşlerim.

aşkın elinden ve onun hallerinden ateşiyle kalbim yaktı, yandırdı. Bu ne iştir ya Rab? Bir Leyla'ya yanıyor, bir Mecnun'a, bir Kays'ın aşkını arıyor, bir Şirin'i soruyor, adım adım karışlıyor sanki sahrayı. Dudakları yayılırcasına susuyor, bir de aşkın harareti basınca tüm bedeni sahra gibi kavruluyor. Bu ne iştir ya Rab? Bir Züleyha oluyor, Yusuf Aleyhisselam'ın yangınında eriyip biten, bir aslı için dağları delen Ferhat oluyor. Bu ne iştir ya Rab? Bülbül olup dalına konmak için al renkli gülünü arıyor, yanık yanık çağlıyor, yare yare kanıyor, gülzare sunuyor, derdini içli içli alıyor, ağlıyor. Ey sevgilisinden ayrı düşmüş aşık, halini sorsam avazın semayı kaplar, sen öyle bir haldesin ki ay ışığı görsen sevgiliden sana yana derdin artar. Ne yana baksan o sevgiliyi onun güzellikleriyle sarhoş olursun. Aynı Yunus'un dediği gibi, hak bir gönül verdi bana, hay demeden hayran olur, bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir girdan olur dediği gibi.

aşk dertidir. Canla aşıka maksut olan kardeşler, vasılı dillerdir hemin bu dar dünyanın muradı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi, cihanla aşıka gereken şey aşk derdidir. Nitekim bu dünya evinden maksat da sevgiliye uslattır. Söyle, ey ortalığı harman yangınla çeviren aşık, sevgiliyle vuslatın olmaz mı hiç? Mevlana'nın dediği gibi, aşkın sesi gelince ölü ruhlar kanat çırpmaya, cesetler kabristanından baş kaldırmaya başlar.

Düştüm senin aşkına, bağrım yanıyor. Hangi deniz söndürürsen ateşimi? Varlığımın anlamı, kainat gülmez sensiz. Sen olmayınca Muhammed'im, sen olmayınca hangi bahar çiçek açar, hangi çiçek bahar? Sen olmayınca Muhammed'im, sen olmayınca bülbüller öter mi? Öter mi sensiz, kainat güler mi?

Az sonra Bursa ve civarı için yatsı ezanını dinleyeceğiz kardeşler. İnşallah yatsı ezandan sonra gönül dili kaldığı yerden devam edecek.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için yatsı ezanı.
1: Allah!

Evet sevgili dostlar, Gönül Deli'nde ben kardeşiniz Nur Ses Sayan olan birlikteliğimiz devam ediyor inşallah. Son 10 dakikamız kaldı gibi inşallah. 10 dakika sonra programımızı nihayete erdireceğiz. Gecelerimin ışığı, dolunayım, gül baharım, nazenin fidanlarımın üstünde çiçek çiçek açıverenim, şafak serinliğimi, bakış derinliğimi dopdoğru sularıyla yıkayanım, kutlu zaman dilimim, ölümsüz bahar atmosferim, sevgi oymağımdan sevincim, sevgilim, hiç başımı yastığımdan kaldırmadan, gözümü kırpmadan, asırlarca sürüp gitmesini istemediğim tatlı rüyam, miski amberim, solmayan boyam, dimağımda elvan elvan lezzetim, izzetim, şerefim, gül efendim,

Güneşim, yıldızım, ışığım, Medine'deki nurum, ak kalbime banu cihanım, güçsüzlüğümün gücü, çaresizliğimin çaresi, şanım, gül efendim. Senin olmadığın yıllarda çölün ortasında alevler almış başını gidiyor. Özleminle dolup taşıyor yürekler. Senin olmadığın yıllarda, zamanlarda. Gül efendim, ah keşke, keşke ne olur hep aşkınla oturup aşkınla kalkabilsem. Ruhların yükselişleri gibi ufuklarında dolaşabilsem. Mecnun gibi arkandan yorulmadan koşabilsem. İçime bir kor gibi düşerek ocaklar gibi yanabilsem. Sensiz geçen her türlü acılardan ah bir kurtulabilsem. Gül efendim.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Evet kardeşler, geldik bu haftalıkta gönül dilinin sonuna. İnşallah bu güzel eseri de şu anda bizleri radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli radyo nida yarenlerine, ayrıca Demirtaş'tan bizi dinleyen Fadime Sayan, Nazlı ablama, Mehtap kardeşime, Türkan ablasına, Muazzez ablasına, Hasan ablasına, Adalet teyzesine, Ayşe teyzesine armağan olsun. Bu fakirde duanızdan eksik etmeyin dostlar inşallah. Hepiniz duamdasınız. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Selamun aleyküm.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir." dedi.

bizimle yaşayın. Her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler, Radyo Nida'da sizler.

0: Radyo Nida. Radyo Nida. Nida.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki zahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
1: Ay yüzünü,
0: en güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle.

Übade İbn-i Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye, Allah cehennemi haram kılar.

Sevban, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca 3 defa istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen selamsın, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın, derdi. Hadisi rivayet edenlerden birisi, bu hadisi rivayet edenlerden olan Evzai'ye sormuş. İstiğfar nasıl yapılır? O da, estağfirullah, estağfirullah dersin, diye cevap vermiş.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan had ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir."

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun.

üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.

tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.

Radyo Nida. İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays oğullarından Eşecce, "Sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Yumuşak huyluluk ve acele etmeden sabırla hareket etmek." Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.